%100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine yeşil ışık yapmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir.
nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek onlara ulaştırması halinde o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan, etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışın arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onlara rahatsızlık verdiniz, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil, yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler, intikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı almazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor. Dünya hayatının yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzluğunuz ve mutsuzluğunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah-u Teala ve ruhunun size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap meclisi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız. 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder.
24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve ruh, fizik vücudunuz geri kalan %19 ahbeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için, Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katında sahibi olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinizle tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru
devamını yaşıyorsunuz.

mutluluk, huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk, dış dünyanızda, herkesle, her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra, hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Üstünüzdeki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada yine Allah-u Teala sizin içinize mutluluk veriyor, ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah-u Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk peçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre İradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız. Hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü o sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz ona bir verirsiniz, o size bin verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçü nedir? Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır. Ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz. 14. basamağa ulaştınız. 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil, 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat ruhunuz ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 kata, üçüncü gök katında 300 kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam 700 derece yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep
Ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalp gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa, açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmaca da çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah-u Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı, her şeyi, geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah-u Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi. 157. Kim o? Ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder.
Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse, mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon, yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah-u Teala bu konuda. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözün dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin, bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesidir diyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde yedinci katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum.
Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi. Bir servet denizinin içinde yüzerken meditasyondan, yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, yeter. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Sizin ruhunuzu siz dünya hayatını yaşarken kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Siz sadece isteyeceksiniz, ben de sizin istediğinizi gerçekleştireceğim diyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzsanız, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, insanlara bakın, kimler mutsuzsa, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti. Ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi, sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz.
Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapmasına mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz. Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne apur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Öyleyse o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımıza da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa Haşim burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mihir camiası. Öyleyse Allah-u Teala bize imkan verdiyse, Allah-u Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, burada her şey öyle güzel görünüyor ki, bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı Hidayet Çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan
Hamdolsun ki Allah Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz fark söyleriz ki evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu: dinler geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar? Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var. Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? Hı? O zaman sürf ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz? Bizim kimliğimizin sahibi Allah'tır. Öyleyse yolu göstermiş. Hacet namazı kılacaksınız. Allah'tan soracaksınız. Biliyorum şeytanın size neler söylediğini. Sorup da doğru cevabı alırsanız onun elinden hepiniz yok olacaksınız. Elinin altından uzaklaşacaksınız. Allah'ın yolunda olacaksınız. Gerçekten Allah'ın yolunda olacaksınız. Size bizden sorun mu diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan 7 vakit namazın dışında 5 vakit değil, 7 vakit. Bir vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O 7 vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. Mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat. Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rekat Fatiha'dan sonra İhlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa uygun değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. 4 rekatlık bir namaz. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız.
Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsiye. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felat, Nas. Teşebbüt miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felat, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felat, Nas. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felat, Nas okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayeti kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan eğer gerçekten istiyorsanız cevabı mutlaka cevabı alırsınız. Ha inanmadınız. Olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek Allah'ın söylediği dinden %100 emin olarak kulvara gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sulh ve sükuna ulaştıracak olan ise o biziz. Şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din, kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor.
Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan, bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safa, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğimiz ayetleri birer birer bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennem. Neymiş bunları benden başka kimse söylemiyormuş? Elbette söylemez. Biz sizin öğrendiğiniz kitaplardan din öğrenmedik. Bu dini Allah'tan öğrendik. Elbette kimseden duymayacaksınız. Elbette bizden duyacaksınız. Hanginiz biliyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesini? Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek.
Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet, şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet, dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar. Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten, irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten, 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten, 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmekten, 5. Daimi zikirle. İrşada ulaşmaktan, 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten, 7. Çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini
bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ي نَشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ diyor ki Allah-u Teala onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. اَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a enabi olmakla, bütün sahada ilk kulluğa ulaşmışlar. Birinci safa, birinci kulluk. Ve müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar. Ne yapmışlar? Şeytanı da, insan ve cin şeytanları da devre dışı bırakmışlar. Birinci aşama. İkinci aşamada ne vardı? İkinci aşamada irşat makamına 12 tane ihsanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Kalbinizdeki ikinleti alır. Yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzü şehreler yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını kıldığınız zaman o inanmadığınız hacet namazını kıldığınız zaman size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman da kalbinizin içine imanı yazar. Ve de nefs tezkiyesi yapmaya başlarsınız fikirle. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp da tabi olmadılar mı? İddia etmekten hiç utanç duymadınız o sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenlerdir demek yeter mi? Putperestler de gördüler onu. Ateşe tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler de gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. İşte bu tabiiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْفُ اللّٰهِ Onlar
Allah'ın ahdini ifa edenler, yerine getirirler. Ve la yenkudûnel misak, misaklerini bozmazlar. Ve lezîne yesulûne mâ emerallâhu bihi en yüsele. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a da ulaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Ve bütün sahabe fizik vücudlarını da Allah'a teslim etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyoruz Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulul elbab, yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde o nerbap kullarım için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrasında var. Nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat Suresinin 22. ayet-i kerimesi, 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı, bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah-u Teala'nın. Ama Allah Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe
irşada ulaşmışlar. Peki, iradelerini de Allah'a teslim edip

mürşit olduğunu söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Hepsi kendisine tabi olan mürşitler olmuşlar. İşte İslam'ın 7 safhası, işte sahabe, işte Kur'an-ı Kerim. Hala bir şeyler söyleyecek olan varsa bize ulaşsın. Ama önce Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin sorumluluğudur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allah ve salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. Ama halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak, kel alaka. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey Yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için, kalbinize yakın
bir noktadayım. Siz de bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmekte olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam, bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım. Kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, he? Tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadi." diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan
insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Fal oklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah-u Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe, sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki, hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun. Şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Niye anlattım bunu biliyor musunuz? Bir takım saflar, biz bunları şeytandan öğrenmişiz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar gözlerinde at gözlüğü varsa, ki bütün insanlarda bu var, biz bütün insanları bir davet çıkardık ya sevgili kardeşlerim. Ey insanlar dedik, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem. İşte bu davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Böyle bir şeyi Allah Teala bize öğretti. Hangi ayet-i kerime gereğince hemen bana cevap vereceğinizden eminim. Yunus suresi, evet, kaç? Evet, 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki, doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi şeytandan aldığımızı zannedenlere siz bunu söyleyin. Bakın deyin, ne diyor, ne diyor? Bize Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesini öğretiyor. Neymiş? Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşıyormuş. Şimdi sorun onlara. Hiç şimdiye kadar size uzaktan yakından şu anda din öğretici kadronun içinde ya da dışında herhangi bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemek tabirinden bahsetti mi evvela? Yoksa size ne? Allah'a ulaşmak mı? Sen hafif tertip üşütmüşsün sevgili kardeşim. Allah ulaşılmazdır. Hele hele üşütüp de ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan kalkarsan, bunu senin kafayı üşüttüğünü gösterir. Ve de daha kötüsü de var. Gerçekten böyle bir şey yaparsan
Ruhun vücuttan ayrıldığı anda ölürsün ha. Kendini koru. İşte size böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, buradan nasıl görünüyor biliyor musun? Biliyor musunuz manzara? Çok feci ve sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretmekte büyük güçlük çekiyoruz. Onlar öğrenmemekte ısrarlılar ve de kendilerinin bildiğini zannediyorlar. O kadar eminler ki cehenneme gidecek olan bu insanlar, o kadar eminler ki Allah'ın kendilerine öğrensinler diye verdiği ilmi bildiklerinden o kadar eminler ki bu kadar alimin kitabını okuduk diyorlar biz. Evelallah bu işi biz biliriz. Biz de onlara diyoruz ki iyi de bu bildiklerinizle sadece cehenneme gidersiniz. Ve de siz din öğreticileri öğrenmemekte ısrar edin, tamam. Cehenneme gitmek istiyorsanız buyurun, o da tamam. Ama bir küçücük problemimiz var. Bu tertemiz kalpli insanlar dinlerini sizden öğreniyorlar. Sizin öğrettiğiniz din de onları sadece ve sadece cehenneme götürebilir. İşte bizim yüreğimizi 28 senedir yakan bu ateş sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretememek. Alın Risalet Nurlarını okuyun. Yeni cildinde Risalet Nurlarının sanıyorum 1275 sayfa falan olacak bu yeni cilt. Bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarları da içine alacak. Ve 28 senedir sizlere söylediğimiz hakikatlerin bütününü göreceksiniz. Hakkımızda neler neler yazmışlar adamlar. Oho! Okuyun orada ibret olsun diye. Biz o yazanlara cevap vermek gereğini duymadık son zamanlarda yazılanlara. Kardeşlerimizden bazıları cevaplar vermişler. Onları aldık sadece. Ama sonunda da yeter söz Allah'ındır ifadesiyle onların hepsinin çanına ot tıkadık. Artık konuşmuyorlar adamlar. Bilgisayarlarından aleyhimize bir şeyler söylemiyorlar. Okudular ve donup kaldılar. Eğer karşınıza bir saf çıkar da bizim aleyhimize bir şeyler yazarsa hemen eline Risalet Nurlarını tutuşturun. Son kesimini oku kardeşim deyin. Ötekileri boş ver. Son kesimini oku ve kararını ver. Yeter. Artık söz Allah'ındır. Neden Allah'ın olduğunu, ne olduğumuzu, Allah'ın bizi neyle vazifelendirdiğini en açık şekilde orada anlatıyoruz. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim, en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Din adamlarının hala Allah'ın öğretisinden nasiplerini alamadıkları. Önemli mi? Onların öğrenmeleri açısından, onların kurtuluşu açısından bakmıyoruz olaya. Din adamı olmuşlar adamlar, eğer öğrenmek istemiyorlarsa kimse onları zorla öğretemez. Ama bu öğrenmeyen din adamları dinlerini bilmedikleri için 70 milyon insanın vebali onların omuzlarında sevgili kardeşlerim. ...70 milyondan fazla insanın vebali bu insanların omuzlarında. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Onlar öyle söylüyorlar. Eski köye yeni adet diyorlar. Sen bize yeni bir din mi getiriyorsun diyorlar. Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz.
Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Şimdi şu öğrendiklerimizi şeytandan öğrendiğimizi iddia eden zavallı kardeşlerim, bu şeytan denilen mahluk bu kadar enayi mi ya? Kendisinin nasıl alt edileceğinin bütün sırlarını hep sizlerin kulaklarına fısıldayıp duruyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Ona kul olmaktan kurtuldunuz, Allah'a kul oldunuz kesin. Öyleyse böyle bir ilmin bu cehennemde sonsuza kadar yanacak olan bu zavallı mahluktan gelmesi mümkün olabilir mi? Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hey oradakiler, din öğreticileri, siz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Aranızda dileyenler var, biliyoruz. Gizli gizli ibadetlerini yapıyor zavallılar. Aforoz edilmekten korkuyorlar. Böyle bir korku salmışsınız insanların içine, ayıp değil mi? Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor. Tabiyeti de farz kılıyor. Vestainu bis sabru ve salate innehu le kebiretun illa alel haşin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı yanlış bir ayetin Türkçesini öğrendim sevgili kardeşlerim. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteğaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu
İsteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse girer giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış, ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bu bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dediler. Gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz.
kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. Üç defa deseniz, beş defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz. O ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah-u Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz

Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah-u Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dinemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudu Allah teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmak da mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.

Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ullel bab oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ullel bab olmak hem de bütün sahabe ullel bab olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ullel bab olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ullel bab olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ullel bab olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, asil olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kün evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuş tabiin. Ensara da muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa
hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşad makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah-u Teala diyor ki Ali İmran 102'de, sizden evvel gelenler, onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukatihi takvanın sahibi oldularsa, irşad makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah-u Teala. Siz de hakkı tukatihi takvanın sahibi olun. Hepimize Allah-u Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. 72 yıldır yaşıyoruz bu dünyada. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacağım? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah-u Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah-u Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah-u Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşid vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini sev.

biri yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendinde işini yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz sevgili kardeşlerim bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kenetlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim.

kalplerinde nur olanlar. Daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha karşı karşıyayız. Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bizleri bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. Unutmayın ki Allah'ın bütün insanların istediği şey insanların sadece mutlu olmasıdır. Hem cennete bütün insanların gitmesini ister, hem de bütün insanların cennet saadetine bir de dünya saadetini Allah-u Teala eklemek ister. Şeytansa insanları hep mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Ve ne yazık ki insanlar iki ayrı gruba ayrılmış durumdadırlar. Allah ile ilişki kuranlar mutlaka Allah'ın evliyası olurlar. Şeytan ile ilişki kuranlar da büyü gibi, sihir gibi, hüddam gibi, ruh çağırma gibi bir takım işlemlerin içine girerler. İşte ruh çağırma dediğimiz zaman acaba olay nedir? Çeşitli şekilde ruh çağırma metotları var. Bunlardan bir tanesi bir karton üzerine harflerin dizelenmesi, ortaya bir fincan konulması ve çevreye dizilen insanların her birinin parmaklarını o fincana basmaları ve ruhları çağırmasıyla tecelli eder. Ve fincanın harekete geçti. Ey ruh geldin mi denir ve eğer fincan harekete geçmişse E harfinin, V harfinin, tekrar E harfinin ve sonra da T harfinin önüne giderek evet cevabını verir. Fincan harekete geçmiştir. Yani derler ki ruh gelmiştir. Aslında gelenin ruh olduğunu zannediyorlar sadece. Gelen ruh değil. Ne yazık ki bir cin. Ve bu tarzdaki insanlar ne yazık ki bu cinlerin elinde oyuncak olmaktadırlar. Bu cinlerin devreye girmesinin ruh çağırdığını zanneden spiritüalistler tarafından yapılan birinci formülü. İkinci formülde farklı bir yöntem uygulanmakta, medyumlar devreye girmekte. Medyum, bir cin tarafından kontrol altına alınması mümkün olan bir bedenin sahibi olan insan demek. Operatör denilen bir ikinci kişinin ufacık bir işaretiyle, mesela şöyle bir işaretiyle bu medyumlar trans haline geçerler. Yani bir nevi derin uyku haline geçerler. Ve bu uyku haline geçtikleri zaman bedensiz varlık adını verdikleri ruhlar zannediyorlar. Cinler o kişilerin vücutlarına, medyumların vücutlarına girerler. Ve o vücudu belli bir süre o kişi ayılana kadar kontrolleri altında tutup kullanırlar. Ve konuşan artık o vücudu kullanan o kişinin kendi aklı değildir. Bir cin o vücudu kullanmakta ve vücudu konuşturmaktadır uyku halinde. İşte böyle bir hale trans haline girme deniyor ve cinin kontrolüne altına giren bu vücutta da o cin kendisini bir ruh gibi tanıtmaya çalışıyor. Ve benzetmeye çalıştığı mesela Mevlana'nın ruhuyum diye gelen bir cin Mevlana'dan bir takım şiirler okuyor. Ve bu şiirler hakkında bilgi sahibi olan insanlar da bunun gerçekten Mevlana olduğunu zannetmeye başlıyorlar. Aslında bu sadece bir uydurmaca ve aldatmaca. Cinler, ruhlar intibaını vererek insanları kandırmaktalar. Mesela Dünya Sevgi Birliği vardı. Bu Dünya Sevgi Birliği Doktor Refet Kayserlioğlu tarafından kurulmuştu. Bunların da bir cini vardı. Adı Beyti Dost. Bu cin kendisini ruh olarak göstermekteydi. Ve söylediği şeylerden hiçbiri de Kur'an-ı Kerim'e uygun değildi. Yetmez. Manevi alemleri görüp de onları yaşayanlar için hiçbiri gerçek değildi. Kur'an-ı Kerim'e de hiçbir noktada uymuyordu. Buna rağmen yıllarca ki hala devam ediyor zannediyorum. Bu Beyti Dost adlı cin bu insanları sonsuz bir şekilde yalanlarıyla bugüne kadar oyaladı. İşte bu zavallı insanlar da bu Beyti Dost'un etrafında sahiden bir şeyler öğrendiklerini zannettiler. Bir ruh tarafından kendilerine bilgi verildiğini zannettiler. Ama yıllarca, en aşağı 20 yıl, belki 30 yıldır bu insanlara zulmani bilgiler bu cinler tarafından verilmekte. ve ne yazık ki hakikatlerle de uzaktan yakından ilişkisi olmamakta. Bu insanlar o cinlerin kendine verdiği bilgilerle oyalanmakta. İşte cinlerden alınan bu bilgiler ruhlardan alınıyor zannedilmekte. Evvela şu büyük gerçeği çok iyi bileceğiz. İnsan ruhu Allah'tan gelir. İnsana üfürülür. Secde suresi 9. ayet-i kerime. وَنَفَاهَ ف۪يهِ رُوْهِهِ Bu ruh içimizdedir ve dilediği anda vücudumuzdan çıkmak imkanına sahiptir. Tekrar dilediği anda vücudumuzun içine girmek imkanına sahiptir. Hiçbir günaha iştirak etmez. Hangi günahı işleyeceksek mutlaka vücudumuzdan ayrılır, dışarıdan olayı seyreder ve bu günahı vücuda getirmeye sebep olan nefsimizi mutlaka cezalandırır. Aklını kullanmayana azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince o kişiye bir vicdan azabı adlı azap tatbik eder. Her günahın derecesine göre. Ve bu ruh biz dilersek eğer Allah-u Teala'nın emirlerine uyarsak ölmeden evvel Allah'a geri gönderilmesi lazım gelen, Allah'a mutlaka ulaştırılması lazım gelen ve üzerimize bu hususun 9 defa farz kılındığı bir özellik taşır. Hepimiz ruhumuzu üzerimize 9 defa farz kılındığı için biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu olaya seyri sülük denir ve ruhun mutlaka bu Allah'a verdiği misaki yerine getiren insanlar tarafından ulaştırıldığı ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Rahat suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْعَلِ Yus'ale şeklinde. Yani Allah Teala diyor ki ve onlar يَاسُلُونَ vasıl ederler مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yus'ale ulaştırmayı. Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. İşte bu uslattır. Allah'a mutlaka ruhun ulaşması lazım geldiğini gösterir. İşte böyle bir işlemi tahakkuk ettirmek hepimizin üzerine borçtur. Ve ruh böyle birinci şekilde Allah-u Teala'ya ulaşır veya eğer bunu yapmamışsa kişi ölümden sonra ruh Allah'a mutlaka Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılacaktır. Ama her halükarda Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre Allah insan ruhlarına meab olur yani sığınak olur. İnsan ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah da insan ruhuna meab olur yani sığınak olur. Öyleyse Allah'ta bulunan bir ruhun insanlar istedi diye insanların elinde oyuncak olması hiçbir zaman mümkün değildir. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmektedir. Ne yazık ki insanların şeytanın kendilerine verdiği bu zannettirmeden faydalanarak cinler insanların ruh çağırmaları sırasında onların taleplerine itaat eden ruhlar gibi kendilerini göstererek onları devamlı aldatmaktadırlar. İşte bu ruh çağırma işi aslında sadece bir cin çağırmadır ve insanların cinlerin elinde oyuncak olmasıdır. Demek ki biz insanların arasında öyleleri var ki bunlar bu ruhlarla ünsiyet peyda ediyoruz diye cinlerle ünsiyet peyda ediyorlar. Ve cinler bu insanları devamlı alaya alıyor. Onları devamlı şeytanın aldıkları talimatla aldatıyorlar. İnsanların arasında zülmaniyeti temsil eden bugün bir büyük grup var. Lord Mentren'in başkanlığında olan ki bu zat şimdi Amerika'dan bir olay üzerine kaçıp Tibet'te yaşamaktadır. Bu zamanımızın deccalıdır. Ve bunun da sağ kolu maharişidir. Zülmani ilimleri bütün dünya üzerinde yaymakla görevli olan bu insanlar büyük paraların sahibidirler. Ve sahip oldukları paralarla geniş topraklar satın almakta, burada üniversiteler kurmakta ve bu kurdukları üniversitelerde de insanları zülmani ilimler konusunda yetiştirmektedirler. İşte bu Maharishi Birleşik Alanlar Teorisi denilen bir teorinin sahibidir. Yaklaşık 1500 sayfalık bir kitapla bütün insanlara zülmani ilimleri öğretmeye çalışmaktadır. Transandantal meditasyon, levitasyon adı verilen boşlukta durabilme, yani zıplayıp da yerden devamlı boşlukta duruyormuş gibi görünebilme olayı hep bu zulmani ilimlerin muhtevasını teşkil eder. İddia şöyle, eğer bir insan tabiattaki tabiat kanunlarıyla ilişkiyi kurar da onları normal kontrol altına alabilirse o insan fiziğin ötesine geçer, yer çekimi kuvvetinden kurtulur, uçabilir. Aslında bu realitede hiç böyle değil. Allah Teala'nın bir insana böyle bir yetkiyi vermesi halinde çok özel şeyler olur. Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytansa işte insanları bu tarzda aldatarak gene kendi yardımıyla insanları bu levitasyona ulaştırır. İnsanlar da zanneder ki tabiattaki mevcut kanunlardan istifadeyle bu birleşik alanlar teorisinin muhtevası içinde bazı şeyleri yaparak, bazı duaları da okuyarak insanlar boşlukta durabilirler ve uçabilirler. Oysa ki bunu yaparlarken şeytanın kendilerine yardım ettiğini ne yazık ki bir kısmı biliyor, ötekilere söylemiyor. Bir kısmı da bilmeden bu ilmi öğrenmek istikametinde bir büyük faaliyetin sahibi. Ama Amerika'da kurulan üniversitenin senelerce eğitiminden sonra okulu bitirenlerin bir kısmı Maharişi'ye karşı dava açmış vaziyetteler. Bizi huzura götüreceğim diye, huzursuzluğa götürdü diye. Ama onlar Maharişi ve taraftarları, adamları bugün yeryüzünde herhalde yüz binlerce kişi. Bunlar ne yazık ki bu şeytani ilimleri bütün dünyada insanlara öğretmekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Ve bunda da çok uğraşmış durumdalar. Başarı kazanmadıkları da iddia edilemez. Üniversitelere girdiler. Parapsikoloji diye bir psikoloji ötesi ilim üniversitelerde artık bir ders aracı oldu. İşte bu ilimlerin de her birisi onun bir bölümünü teşkil ediyor. Allah'ın dostları bu istikametteki bütün olayları yakından takip etmekte. Ve her zaman sizlere neyin doğru, neyin yanlış olduğunu açıklamakta da devam edeceklerinden emin olmanızı isteriz. Allah Teala'nın hepinize yardım etmesini ve zulmani ilimlerden sizleri korumasını Allah Teala'dan dileyerek bu konuyu inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha mi as salavat Allah mesela ala Muhammed ne izmirler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de
babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba, hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin, işte bu şehrin valisi bugüne bugün benim, demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe bir ikinci sahabe diyor ki ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor. Koşarak gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız?
etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergahtasınız? Allah'ın dergahında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergah adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergahta yapıyorsa dergahın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bizi alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçek anlamda bir kökten dinciyiz.
Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenemut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle ya da münib ya da yünib ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı? Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar?
Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'alaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen kişi o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köz dinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der, İlahiyat Fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim, daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah-u Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim,
Ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Ey gafiller! Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün resulleri, nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsinizle fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır.
uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu odada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki, nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize. Bakın ne diyor? Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmaları yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, nasıl hayran olmasınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber, her şey öylesine güzel ki? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki,
bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun, o suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim, saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız.

Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1.000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hani biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu kanunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz. Başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizin de arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse, mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan nemene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar ilka ettiğimi nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen Katibin meleklerinin

elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz şimdiden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tahmiden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tahmiden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içine bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tahmiden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tahmiden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tahmiden öldürmede öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tahmiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kaset eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor, bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim. Tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tahmiden öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek,
meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden, taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek isteyen, işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki men dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah, bir. Siz, iki. Etrafınızdaki bütün diğer insanlar, üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman, etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir.
mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi? Yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinde yarısını mutlak ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır nefsinin kalbini tam temizlediği zaman. O zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre doluvermiş.
Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem vetiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim iblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir, üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor, kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela, her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil, Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan adlı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. O hidayet ki unutulmuş. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinden tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah-u Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah-u Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu
bütün negatif faktörlerden kurtaran bir sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin. Ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı, olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. İnsanlar hidayete Allah Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, beçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde. Her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlere resuller göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İşte zamanımızda da insanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Öğrendikleri ilmi yeterli zannediyor insanlar. İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Ve de Allah'ın emirlerinin devredişi kaldığı bir dizaynı yaşıyoruz. Bakıyorsunuz bütün hastanelerde yoga seansları yapılıyor. Ama zikir seansları yapılmıyor. Transandantal meditasyon yapılıyor. Zikir yapılmıyor. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim işim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte
Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'dan fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı, yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşad makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hazreti Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dört asır evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi.
sevgili kardeşlerim, burada önemli olan şey doğruyu seçmek ve tatbik etmek ve mutlu olmak. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası yanlışı seçmiş ve mutsuz. Doğru kendilerine öğretilmemiş. Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel unsurlarını unutmuşlar. Yani hedefleri unutmuşlar. Vasıtaları da hedef sanmışlar. Ve mutsuzluk şarkıları söylüyorlar. Hayatları mutsuz, sıkıntılı ve huzursuz geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaşmayı, ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar! Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala? Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız, biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. Odur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur
müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun. Şu veya bu sebeple bozulmayacak olan bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda sulh ve sükunun yerine oturabilmesi için, mutlu olabilmeniz için içinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhtaysa, ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi, o zaman öyleyseniz, şeytanın adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder.
İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah-u Teala da emreden ifadesini kullanıyor. Acaba neden? Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala mükellef ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda etkisi yok ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler

Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzu da kumanda eder. Ama fizik vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir, emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir. Onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür. İsterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle direnir ruh. Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Ya, akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gerektiğini yaptırır ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir.

Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konunun. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır. Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada da mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da, dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman
üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. Beş vaktini farz kılmış, iki vaktini de sünnet kılmış, yedi vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse beş vakit farz, iki vakitte sünneti yerine getiren kişi günde yedi vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün perşembe günü sünneti seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az üçte biri kadar, yani 8 saat, 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki Habibim, gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az 3'te 1'ini, en çok 3'te 2'sini ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir.
Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu, teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın, özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletler ise ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazlalardan oluşunca, %98 fazla, %2 rahmetten oluşunca, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazıllarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu yaşamak varken ne diye kendinizi mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın. Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah-u Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz. Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha min as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi haleleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Onun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Biz de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
Başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız, mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğer olmaksızın Allah-u Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı iki grup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazıllar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru olan
Seyri Sülük isimli yolculuğu at başı gider. İlk %7 nura ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin, kalbinin fazlalarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre, o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını, hatta %51'ini biraz daha fazlasını
Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler, dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayanız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri, sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah-u Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka, insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir.

İslam alemi başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Ve adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa? Daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı
ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 keramet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor. Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne insanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve avanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmaz ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daimi zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala
Daimi zikirden çok evvel bütün insanları zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam, mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını geçerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte Allah Teala'nın insan adı verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorunluluğundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıklar oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen Allah Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında, o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek.
ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini, nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor.

yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz. Zikredeceksiniz. Zikredeceksiniz. Zikir mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının iç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim boy hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın boy hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah-u Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için, onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hedef Allah'ı zikretmek. Hedef Allah'tan bahsetmek. Hedef bununla bağımlı olan mutluluktan bahsetmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mevcut olmadığı bir ortamda, yani insanların Allah'la birlikte olmadıkları bir ortamda mutluluk adı verilen müessesenin kurulması mümkün değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturuyorsunuz. Bu üçlü olmadan, Allah Teala devrede olmadan hiç kimse mutluluğu yakalayamaz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir insanın huzur içinde sıkıntı duymadığı bir ortamı oluşturmasıdır. Huzur, mutluluk. Bir insanın sevecen dünyasında Allah'ın da

olduğunun kesin işaretidir. O sever. Kendisini sevenleri daha çok sever. Ama sevmeyenleri de sever. Öyle bir insan olmalısınız ki hiç kimseden nefret etmemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar size kızabilirler. Size kin duyabilirler. Ama siz onlara karşı kin duymamalısınız. Onlar size kötülük yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapmamalısınız. Siz Allah'ın Resulü'nün etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim Allah'a en yakın olan birinci dairedeki bulunan bütün kardeşlerimiz, siz insanları sevmekle mükellefsiniz. Sizi sevenleri zaten iç dünyanızla görürsünüz ki seversiniz. Ama önemli olan bundan ötesi, sizi sevmeyenleri, hatta sizden nefret edenleri de sevmeye çalışmalısınız. Şimdi belki aklınıza ama Allah Teala kısası da devreye almış, uygun görüyor ki bu bir nevi intikamdır. Siz de diyorsunuz ki sevin ve onları affedin. Niçin öyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Sevin ve onları affedin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onlar cehennemin ne olduğunu hiç görmemişler. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah ile hiç konuşmamışlar. Allah'ın onlara söylediğini hiç işitmemişler. Kalpleri Allah ile ilişkilerin hepsine kapalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın konuştuğu birisi olmalısınız. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Tek bir yolu var. Zikir. Zikrinizi 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarına, yüzde ne kadarına çıkartabilirseniz, yüzde o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman ki gece zikirle yatarsınız, sabah uyanırken hala zikrin devam ettiğini görürsünüz. İşte o zaman daimi zikirdesiniz. Dünyanın en mutlu insanlarından biri olacaksınız. Peki problemleriniz hiç olmayacak mı? Tam aksine çoğalacak. Çünkü yücelmek Allah-u Teala tarafından sizi başka insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatacak ve onlara önder olabilecek olan bir noktaya taşıyacaktır. Önder olmanızın arkasında siz mi varsınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah var. Allah sizi seçmiş, sizin daimi zikre ulaşmanızı nasip kılmış ve sizi Allah-u Teala daimi zikrin de ötesine taşımış. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi olmuşsunuz. Artık siz yapmıyorsunuz. Herhangi bir şeyi siz yapmıyorsunuz. Allah size yaptırıyor. İşte ne yaparsanız Allah'ın yaptırdığı, ne söylerseniz Allah'ın söylettiği
bir kompozisyon içinde Allah sizi emri altına almıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir bütün söz konusudur. Bütün insanlar bu dairenin içine girerler. Allah nefslerin afetlerine tabi olanlara acır. Çünkü insanlar ne yaparlarsa onun karşılığını mutlak olarak yaşayacaklardır. Onun için Allah Teala zulüm yapanlara acır. Çünkü onlara ceza tatbik olunacaktır. Onların gidecekleri yer cehennem olacaktır. Ve cehennemde çeşitli işkenceler söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir tarafta sonsuz mutluluklar içinde yaşanacak olan bir cennet söz konusu. Huzur içinde bir dünya. Orada sonsuza kadar mutluluğu yaşamak. Değerinde her an size işkence edilecek olan bir karanlık dünya. Sevgili kardeşlerim, bu ikisinden birisini seçmek hepinizin elindedir. Eğer Allah için olursanız, ki bunun manası başkaları için olmaktır aynı zamanda, hayatınızı başkalarına yardım için vakfederseniz, onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmek için hayatınızı harcarsanız, bunun son derece huzur verici bir tatbikat olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları sever. Bu sevdiği insanlar Allah'ın dostlarıdır, hatta düşmanlarıdır. Allah Teala Allah'a düşman olanları da sever. İster ki onlar da kurtulsunlar. Öyle güzel işlevler yapsınlar ki kendilerini affettirmek sadedinde Allah da onları af buyursun. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Seviye değişik olabilir. En çok mutlu olan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların kalplerinde Allah Teala bütün negatif faktörleri bırakmamış, almıştır. Yok etmiştir. Çünkü onlar daimi zikir ehlidir. Öyleyse daimi zikir afetlerin mutlaka devre dışı kaldığı bir dünyayı insana mutlaka kazandırır. Sevgili kardeşlerim, burada fonksiyonel yapıya baktığımız zaman başkaları var. Başkalarının size yaptığı davranışlar var. Onların davranışları sebebiyle sizler üzülürsünüz veya sevinirsiniz.
Allah Teala'nın sizi duruma hakim kıldığı noktada onların birer birer şekil değiştirdiğini ve adım adım Allah'ın istediği forma yaklaştıklarını göreceksiniz. Öyleyse ne olmuştur? Sizin örnek davranışlarınız onların hakaretlerine hakaretle cevap vermemeniz, onların yanlışlarına uymamanız, onlar sizin hakkınızda ne söylerse söylesin bir cevap vermemeniz. Allah size lazım gelen şekilde müdafaa eder. Bunların hepsi sevgili kardeşlerim, insanların mutluluk süreci içinde ayrı bir fonksiyonel yapısı söz konusudur. Bütün insanlar dostunuz olmalı. Size düşman olanlar da dahil. Size düşman olanlar, onların kendi içindeki nefs afetleri sebebiyle size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. İçinizden hiçbir zaman hiç kimseye düşmanlık etmek gelmeyecektir. Elinize fırsat mı geçmeyecek? Tam aksine Allah Teala sizi imtihan için çok fırsat çıkartır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilir ki siz daimi zikirdesiniz. Nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olduğu için size düşman olanlara siz düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak hedefiniz bu olmalı. Bunun bir başka ifadesi var mı? Var. Başkaları için yaşamak. Allah rızası için, başkaları için yaşamak. İşte insanları mutsuz etmeye çalışan, onlara kin duyan, nefret duyan, bu sebeple kötü muamele ederek onları ezen insanlar, bunu her yaptıkları zaman işlerinde bir sızının vücuda geldiğini görürler. Bir sıkıntı kaplar onları. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tatbik etmek insanlar için mümkündür. Bunun karşı tarafa yansıması onların üzülmesini intihac edecektir. O zaman onlar üzüleceklerdir. İşte kim bu üzüntüden kendine pay çıkartırsa, bu insanlar benim yaptığım davranış üzerine üzüldüler. Bunun arkasında ben varım. Ben onları üzdüm. Öyleyse bu üzüntünün giderilmesi için gayret etmeliyim diye bir düşüncenin içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bir sonuca doğru yola çıkmış olacaksınız. Mukaddes bir sonuç. Allah-u Teala tarafından hedef gösterilen bir sonuç. Kime? Bir kötülük sizin sebebinizle gelmişse mutlaka onun affına mazhar olmalısınız. Gitmelisiniz, onunla konuşmalısınız. Hata yaptığınızı, bunun için kendisinden özür dilediğinizi söylemelisiniz.
Bir an için sizin suçunuzun olmadığını düşünelim. Ama ona bir kötülük gelmiş sizin yüzünüzden. Bir sebebe dayalı değil. Siz ona düşman değilsiniz. Ama eğer o kişi bundan kötülük görmüşse, huzursuz olmuşsa, üzülmüşse arkasında siz varsınız sevgili kardeşlerim. Evet, bilerek isteyerek ona bir kötülük yapmadınız ama yaptığınız herhangi bir olay ona kötülük etmediğiniz halde onu üzmüşse bunda kendinizi sakın haklı çıkarmayın. Göreviniz hemen o kişiye ulaşıp onu üzen o sebep hakkında ondan af dilemek olmalıdır. Bu neyi sağlar? Bu sizin diğergâhlığınızın bir aynasıdır. Başka bir insanın üzülmesine sizin bir davranışınız, bir konuşmanız, bir sözünüz sebep olduysa o zaman hiç durmamalısınız. Hemen ona ulaşmalısınız ve af dilemek büyüklüğünü göstermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah için yaşıyorsanız bunu yapmakta en ufak bir tereddüt duymayacaksınız. Bileceksiniz ki hangi sebeple olursa olsun, bilerek veya bilmeyerek, hatta başkalarının laf taşımasıyla, siz aslında öyle bir şey söylemediniz ama başkaları sizin ağzınızdan öyle şeyler ulaştırdılar ki o kişi üzüldü. Böyle de olsa göreviniz o kişiyle mutlaka konuşmaktır. Sizin sebebinizle, sizden geldiği zannıyla üzülen bir insana mutlaka ulaşmalısınız. İlk işiniz samimi bir standart içinde, kalbi bir talebe dayalı olarak, kalbiniz böyle istemiştir çünkü, onun affını dilemeyi istemiştir. Kalbi bir dilekle ona ulaşacaksınız. Ve kastinizin olmadığını, onu üzmek maksadıyla böyle bir olayın tahakkuk etmediğini ona ispat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin bizim sebebimizle üzülmesine müsaade etmemeliyiz. Şeytan bilerek, isteyerek olayların hükmünü değiştirmek isteyerek insanlara düşünce standartlarında ulaşmak suretiyle onları size düşman etmek ister. Olayın bir cephesi de onun söylediği hüviyette olabilir. Ama siz olayı o istikamette gerçekleştirmemişsiniz. O kişiye bir düşmanlığınız olmadığı gibi onu üzmeyi de hiç istemiyorsunuz. Böyle bir niyetiniz yok. Ama söylediğiniz sözler o kişiye öyle tesir etmiş. Mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. O zaman yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. Derhal gidip ondan af dileyeceksiniz. Sevgili kardeşim diyeceksiniz, ben bu düşündüğün istikamette bir şey söylemek istemedim. Ama sonradan ben olayı düşündüğüm zaman söylediklerimin o manaya da çekilebileceği kanısına vardım. Onun için sana geldim, af dilemek üzere geldim. O manaya aldıysan söylediklerimi senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Niyetim katiyen kötü değildi. Seni üzecek olan bir olayı vücuda getirmeyi istemedim. Ama şimdi de görüyorum ki sen benim söylediğimden gerçekten üzülmüşsün. Bu benim teessürümü, üzümü daha da arttırdı. Aziz kardeşim, acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? İşte sevgili kardeşlerim, sulh ve sükun için bunu yapmanız karşı taraf için çok önemli bir müessesedir. Neden? Çünkü o kendisine yapılan davranışın düşmanca bir davranış olduğunu zannetmiştir.
Ama siz ona gidip de bunları söylediğiniz zaman kalbinizde düşmanlık adına hiçbir şeyin mevcut olmadığını, tam aksine sizin kalbinizin ona dostluktan yaklaştığını ona anlatmış olacaksınız. Olaylar da, bundan sonraki olaylar da bu vakayı, bu gerçeği ispat edecek hüviyette gelişecektir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki daire hep sevmek merkezi üzerine kurulmak mecburiyetinde. Eğer nefret merkezli bir davranış biçimleri dizisi şu veya bu kişiye karşı sizi kontrol altına almışsa, size belki istemediğiniz halde bile o kişiye kötü davranmayı oluşturmuşsa, o zaman bunun arkasında şeytanın olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, kainatta en büyük düşmanınız şeytandır. Hedefi nedir? Hedefi herkesin birbiriyle düşman olması. Herkesin birbirine kötülük etmesi. Herkesin birbirine yaptığı kötülüklerle o insanları üzmesi. Yaptığı kötülük sebebiyle kendisinin de üzülmesi. Allah ne istiyor? Herkese elinizden gelen en güzel davranışlarla davranın. Herkese elinize her fırsat geçtiğinde mutlaka iyilik edin. Sık sık sorun etrafınızdaki insanlara hangi konuda onlara yardım edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu tatbikatın teorik cephesi. Ama tatbikat cephesine geldiğiniz zaman zorluklarla karşılaşacaksınız. Öyle olaylar yaşayacaksınız ki içinizden gelmeyecek, size öylesine düşmanlık etmiştir ki o kişi, ona güzel davranmak içinizden gelmeyecek. İşte aranızdan hanginiz böyle noktalarda da dost muamelesi yapabilirseniz o kişilere, sanki hiçbir şey olmamış gibi, onlar size hiçbir kötülük yapmamışlar gibi, işte o zaman Allah'ın takdirine ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum: Allah hepinizi sever. Herkesi sever. En azdan en çoka kadar herkesi sever. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın sevgisini azaltırlar veya çoğaltırlar. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Hata yapması mümkün değildir. O yaratandır. Sizin her yaptığınızın arkasında hangi gayenin yattığını en iyi Allah bilir. Ve size vereceği derecat onunla orantılıdır. Hangi gayeye dayalı olarak o kişiye kötü bir davranışta bulundunuz? Arkasında ne var? Onun bir yanlışının neticesi mi bu? Yoksa siz ona saldırıyor musunuz sebepsiz yere? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala hepinizden bir şey istiyor. O istediği şey başkalarını mutlu etmenizdir. Etrafınızda kim var? Evvela onları mutlu edeceksiniz. Evlatlarınız, eşiniz, etrafınızdaki insanlar, komşularınız, herkesin en güzel standartlarda sizden en güzel şeylerin onlara ulaşmasını sağlar istikamette hedefe ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Bir tarafta
kendinize hakim olamadınız. Birisinin kalbini kıracak bir şey söylediniz. Ve kişi gerçekten size küstü. Ne kazandınız? Bir defa madde bir negatif derecat kazandınız. Çünkü siz kimi üzecek bir davranışta bulunursanız derecat kaybedersiniz. O kötü davranışta bulunduğunuz kişi de derecat kazanır. Diyeceksiniz ki şimdi işte tamam adalet de yerini buldu. Artık ne o ufalayıp duruyorsun konuyu? Sevgili kardeşlerim, bunu sizin için yapıyoruz. Eğer böyle olacak yerde o kişiye bir iyilik yapmış olsaydınız ne olacaktı? O olayın hemen arkasından bir sevinç içinizi kaplayacaktı, huzur kaplayacaktı. Ona da bir iyilik yapmanızı Allah-u Teala nasip kıldığı için. Halbuki ne oldu? Siz ona kötü davrandınız. Haklıydınız. O bu kötü davranmayı hak etmişti. Ama ne yazar ki? Allah-u Teala sizin onu üzmeniz üzerine size de iç sıkıntısı verecektir. Huzursuzluk duyacaksınız. İntikam müessesesi siz değilsiniz. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah-u Teala ya bu dünyada o kişiyi cezalandırır ya da bırakır ama cehennemde korkunç işkenceler hakkında altında cezalandırır. İnsanların çoğu cehennem adlı bir müesseseyi akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şeyi görmemişlerdir. Görmek için gönül gözüne sahip olmaları lazım. Sevgili kardeşlerim, bir de sanki böyle bir muhteva yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi ömür boyunca insanlara en kötü davranışları sergilerler. Sonra ölüp giderler bu dünyada. Arkalarında bir güzel intiba bırakamadan, arkalarında yaptıkları kötülüklerin o karanlık izlerini bırakarak giderler. Bir ömür boyu mutsuz olmuşlardır. Arkasında temel faktör başkalarını mutsuz etmeleridir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar hepinizin etrafında vardır, bulunur. Onlar şeytanın elinde bir oyuncaktırlar. Şeytan onlara istediği gibi onları ikna etmek yoluyla dama taşlarıyla oynar gibi onları oynatmak suretiyle kötülükler yaptırır. Bunda hiç beis görmez. Çünkü bilir ki kendisi şartlar ne olursa olsun cehennemin en alt noktasında esfeli safilinde cezalanacaktır sonsuza kadar. Buna yenilerin ilave edilmesi veya edilmemesi neticeyi değiştirmeyeceği için o çekeceği acıların bir nevi intikamını almak istikametinde insanlara saldırır. Onları ezer. Onları üzer. Onlara ard arda üst seviye kötülükler yapar sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda ne olur? İnsanlar üzülür. O kişinin yaptığı davranışlar sebebiyle o kişi üzülmez mi? Hiç Allah-u Teala beklemez sevgili kardeşlerim. Yaptığınız her kötülüğün cezasını mutlaka iç aleminizde size yaşatır.
Bu duygunun adına nedamet diyorlar. Nadim olmak, pişman olmak ya da eski tabirle peşiman olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda cereyan edebilecekken nefsimizin afetlerine katılıp insanlara düşmanca davrandığımız zaman hep kaybedenlerden oluruz. Bu sebeple nefsimizin afetleriyle mücadeleyi bir vazgeçilmez hedef olarak değerlendirmeliyiz. Öyle ki nefsimiz bize düşmanlık yapamamalı. Bizi emellerine alet edememeli. Ne ister iblis? Bizim de herkesle düşman olmamızı. Herkesin bize düşman olmasını ister. Böylece biz onlara kötülük yaparız. Onlar da bize kötülük yaparlar. Biz onlara kötülük yaptığımızı değerlendirmeden onların bize yaptığı kötülüğü görerek onlara yeniden kötülük ederiz. Onlardan da gelecek olan şey gene bize kötülük etmektir. Bu bir ömür boyu devam edebilecek olan bir davranış biçimleri dizisidir. Neden böyle olsun ki sevgili kardeşlerim? Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir, yaratan Allah bilir. Öyleyse eğer biz başkalarına iyilik yapmaya kendimize adarsak, başkalarını mutlu etmeye kendimize adarsak, her yaptığımız onlara mutluluk verici davranış bizim içimizde bir huzurun, bir mutluluğun yaşanmasına sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Sonuç mu? Sonuç, mutluluk. Eğer hayatımızın her davranışı, başkalarına dönük her davranışı, başkalarını mutlu etmek istikametindeyse, onları mutlu etmek bize huzur verecektir. İşte böyle bir durumda top bizde değil mi? Herkese en güzel davranışlarda bulunarak her zaman mutluluğu yaşamak. O bizim elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan bunu çok iyi bildiği için devamlı bütün insanları bu istikamette negatif olarak etkilemek ister. Bir davranış biçimi iki ayrı açıdan da değerlendirilebilecek bir özellik taşıyorsa, şeytanın bütün gayreti o olayı negatif istikamette bize kabul ettirebilmek ve intikam almaya bizi teşvik etmek. Başarabilirse ne olacak? Belki de sonsuz bir kavganın ikinci adımını atmış olacağız. Birinci adım başka birisi tarafından atılmış, bize bir kötülük yapılmıştır. Arkasında kasıt mı var? Yoksa o kişi bunu istemeden mi yaptı? Bunun araştırmasını bile yapmadan iblis devreye girip ondan mutlaka intikam almamızı sağlayacak bir düşünce sistemine bizi ulaştırmaya çalışır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bu dolmayı yutmazsak, konunun esaslarını incelersek bir de bakarız ki arkasında biz varız gene. O kişiye bir yanlış davranışta bulunmuşuz. Farkına bile varmamışız ama biz de olsaydık o kişinin yerine üzülebilirdik. Böyle bir sonuca ulaştığımız zaman ne oluyor? Demek ki nefsimizle davranıp başka insanları üzebiliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi konuşmada kardeşlerimizden veya dışarıdaki insanlardan birini üzecek bir şey yaparsak, derhal harekete geçmemiz lazım, o kişiden af dilememiz lazım.
o kişiden af dilememiz, sadece ona huzur vermeyecektir, bizi de huzur sahibi kılacaktır. O kişi af dilediğimiz zaman neden huzur duyar? Çünkü bir hata yapmışızdır. Onu üzecek bir davranıştır bu. Ama aklımız başımıza gelmiştir. Yanlış bir şey yaptığımızı fark etmişizdir. Üzülmüşüzdür ki bu kişilerin af dilemek gereğini duyuyoruz. İşte af dilemeyi başardığımız an olay tamamlanır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O zaman içimizin ferahladığını, hiçbir şey olmasaydı duyacağımız rahatlığı orada bir defa daha duyarız. Ve de Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz. Niçin? Bize bu imkanı verdiği için af dilemeyi gerçekleştirmemizi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak aynı şeydir. Hedefiniz eğer bir ömür boyu başkalarını mutlu etmek için yaşamaksa, etrafınızda birçok insan olduğu cihetle ve her birine yaptığınız mutluluğun, verdiğiniz mutluluğun aynını Allah size de yaşatacağı için ne kadar çok insana böyle bir mutluluğu yaşatacak davranışta bulunmuşsanız, onların toplamı kadar asıl siz mutlu olacaksınız. O zaman değmez mi sevgili kardeşlerim? Başkalarına kötü davranarak nefsimizin afetlerine ve şeytana yenik düşmek yerine, şeytanın bizi alt etmesine, rıza göstermemize karşıt, Allah'ın emirlerini yerine getirerek şeytanın bacaklarını kırmak ve onun gösterdiği hedeflerin hiçbirisine asla ulaşmamak, kapıyı hep kapalı tutmak. Bir ömür boyu mutluluğun anahtarı bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar her an aktifiz. Her an birileriyle konuşuruz, bir şeyler yaparız, çalışırız. Bu arada devamlı başka insanlarla temas halindeyiz. İşte eğer dikkat edersek, her davranışımız başkalarına huzur verici bir davranış olursa, bunu sağlayabilirsek, o zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi oluyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere onun emriyle anlatıyoruz. Onun anlatım standartlarıyla anlatıyoruz. Onun bize öğrettiği standartlarda anlatıyoruz. Bizim başka bir hocamız yok sevgili kardeşlerim. Allah bizim öğretmenimiz, o. Öyleyse ne yapmış? Tevrat'ı indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an'ı indirmiş. Hepsi aynı güzellikleri söylüyor. 7 safa, 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, sizin de hedefiniz mutlaka ama mutlaka, şartlar ne olursa olsun, mutlaka başka insanların mutluluğu için yaşamak olmalı. Size kötülük edenlere de en güzel davranışlarla ulaşmanız olayları da en güzelidir. Onların size vereceği huzursuzluğa karşılık sizin onlara mutluluk vermeniz. Bu onlara öyle bir tesir eder ki
Onlar gerçekten yaptıklarından büyük pişmanlık duyarlar. Çünkü bu noktada şeytan devreden çıkacaktır, Allah devreye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Es-Salavat.

darin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk Allah Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukatı arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle yarıya kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah Teala insanoğluna hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler Allah Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat. Dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. 19 tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti, ruhta kıskançlık olayı yoktur. Bunun karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını
kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuz da başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlere dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlere donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merci akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan, ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak ettiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutluluğu yakalamış bir insandır. Çünkü burada Allah Teala o kişiye çok özel şeyler ikram eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'ın mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, o zaman kişinin istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey, bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse? Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi, Allah'ın yardımlarına kişinin kapı açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesine
mani olur. İrşat makamını artık o kişi irşat makamı olarak değerlendirecektir. Sevgili kardeşlerimiz, kişinin böyle bir noktaya ulaşması, o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır. Onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah Teala onun daha üst hedefe çıkabilmesini temin etmek için göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala bu kişiyle olan ilişkilerinde

O kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine

Öyleyse o kişinin kalbini Allah Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın gönderdiği ruhla, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Nurlarla demiyor. Nurla diyor, bir tek nur. Rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor ve kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ne olur? Huşu sahibi yapması çok önemli bir konu. Çünkü kişinin huşu sahibi olması halinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kılacaktır. Ve kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. Sonra İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruh 7 tane gök katını birer birer aşacak. Neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir hususun gerçekleşebilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşacaktır. Kim mürşidine ulaşırsa Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve ana dergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için

biçimleri ve devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve kendisi de mutsuz olan bir insandır. Nefsinin afetleri ağır basmıştır. Ya da kişinin ruhun hasletleri daha güçlüdür. O zaman bu kişi iyi bir insan olur. Kendisi mutlu olduğu gibi etrafındaki insanlara da mutluluk ulaştıran birisi. Ama böyle bir müessesenin asli unsuruna ulaşabilmesi, kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesiyle mümkündür. O kişi nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasretler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi. Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları %80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki fazıllarla oranlı olarak artacaktır. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala'dan devamlı yardım almıştır. Allah Teala çünkü söz vermiştir kişiye. Sen bana ulaşmayı dilersen ben mutlaka seni kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Sözünü şartlar ne olursa olsun tutar. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman gerçekten ruh
Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan da Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah-u Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır. O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre, o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için, böyle bir müsaade iblise verilmediği için iblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. Ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi, zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah-u Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyüllezine amenu
yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tağut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tağut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse, o kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak, bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek, arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsa mutluluk duyar, yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiyi azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişinin, o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruh da nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam %100'e ulaşır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek talebi içinizden gelmeyecektir. Emrettiği şeyleri yapmaksa iş talebiniz mutlaka bunları ister. İş dünyanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Herkese yardım etmek ister. Zikir, daimi zikre ulaşmak ister. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla
yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazlalar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daimi zikre ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır. Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutları da yaşayacaktır. Kişinin Allah ile olan ilişkileri, o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur.
Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunuz zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Biz Allah içiniz. Hayatımız Allah'ındır. Allah Teala ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmemiz o söz konusu değildir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bütün dünyada sulh ve sükunun kurulmasını istiyor. Ve bu sulh ve sükunun mutlaka bu dünya üzerinde biz hayattayken kurulduğunu göreceksiniz. Bütün ülkelerin birbirine dost olduğu, birbirini sevdiği, herkesin başkalarını mutlu etmek için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın sizlere müjdesidir. Biz onu müjdelemekle vazifeli kalındık. Zamanın hangi noktasında ne olur, biz onu bilmeyiz. Ama ne olacağını Allah Teala söylediği cihetle biliriz. Sözlerimiz zamanla gerçekleşecek olan sözlerdir. Bu mutluluk hedefine dünyanın ulaşabilmesi, dünyadaki bütün dinlerin aslında tek bir din olduğunu insanların öğrenmesiyle gerçekleşecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da, bu üç kitaplı dinin kitaplarında da o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Yani başka bir din hiç olmamış. Hazreti Adem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana ve sahabene de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse Allah'ın bir temel hedefi var, fırkalara ayrılmamak. İşte mutluluğun temelinde yatan faktör budur. Fırkalara ayrılmamaktır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girmiş olur ve takva sahibi olur. 31'de Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel. Yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Ruh 32'de de Allah Teala diyor ki: "O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar." Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Bizlerin dinlerinde fırkalara ayrılmayanlar olmamızı. Yani bir tek dinde birleşmemizi. Tevrat'a baktığımız zaman Hz. Musa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen dinin Arapça adıyla İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini. İşte mutluluğun temelinde bu din var. Allah-u Teala'nın dizayn ettiği sıralamada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademeyi oluşturuyor. Üçüncü basamak bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor Allah-u Teala. Tabiyetimizi gerçekleştirmemiz 13. basamak, dinin ikinci safhası. Burada ruhlarımız vücutlarımızdan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaştırılıyor. Ana dergâhtan toplu halde seyri sülük isimli bir yolculuk başlıyor. Ve ruhlar Allah'a doğru yola çıkıyorlar. Bu bir vuslat yolculuğudur. Birinci gök katında çimenler üzerindeki seccadelerde bir secde söz konusudur. İkinci gök katında su varılma havuzlarında su varılmak. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde bir kısım insanlar üst katta, bir kısım insanlar da alt katta olmak üzere secde etmek. İnsanlar dediğimiz insan ruhları. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdes'in aslında secde etmek. Buraya ulaşabilmek için üçüncü katın köşk mescidinin hemen önünde sıraya dizilen insanlar kendilerini bir üst kata ulaştıracak olan bir muhteşem asansöre biniyorlar. Asansör dediğimiz
zemini olan bir nesne değil. İnsanlar bir ardından çok yüksek bir hızla yukarıya doğru yükselmeye başlıyorlar. Ve genişliği de 2 metre çevresinde falan. Yani çapı 2 metre çevresinde olan bir dairesel tabanı olmayan asansör içerisinde insanlar birinin başı bir üsttekinin ayaklarından bir karış aşağıda olmak üzere hiç kimsenin ayakları kimsenin başına değmeksizin yolculuklarını tamamlıyorlar ve Beytülmakdis'in aslında bu yolculuk tamamlanıyor. Sonra Beytülharam'ın aslına yükseliniyor. Beytülharam'ın aslında Beytülmakdis'in aslında secde edildikten sonra Beytülharam'ın aslında da secde ediliyor. Ve sonra bir üst katta etrafı tamamen karanlık ama içerisinden ışık sızan çok açık yeşil beyazımsı bir ışık saçan bir yere giriliyor. Buz kalıbına çok benzeyen bir hüviyet gösteren çok açık yeşil beyaz renkte nur gönderen bir nur kaynağı oradaki insanların yüzlerini ve ellerini kendi rengine döndürüyor ve çatlatıyor. Derileri çatlıyor herkesin. Sonra bu çatlaklar Allah-u Teala tarafından yok ediliyor. O çatlakların yok edildiği noktada kişi boşlukta duran bir kürsüye ulaşıyor. O kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Orada o kişiye hilat giydiriliyor. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydiriliyor ve eline kılıç veriliyor. Bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yukarıya doğru yükseliyor. Yükseldiği yer 7. gökkatıdır. 7. gökkatının giriş kapısı ana dergahın giriş kapısının aynıdır. Altın bir kapı, tokmağı yok. Baklava dilimleri var üzerinde sadece dilimlenmiş. Onun önünde ise bir beyaz mermer merdiven var 7 basamaklı. Geniş 4 metre 5 metre genişliğinde kapının tamamında bir sahanlık. Yine mermer tabii aynı mermerin devamı. Ve de onun iki tarafını birbirine bağlayan bir altın zincir. 1 metreden daha geniş olan 7 tane altın halka. Ve oraya ulaşan kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Kişi merdivenlere ulaşıyor. Merdiveni çıkarak kapıdan içeriye açılan kapıdan içeriye giriyor. Sağanağa ulaştığı anda kapı otomatik olarak açılıyor. Çok yüksek tavanlı bir salona iniyor. Hiç penceresi falan olmayan bir salona ulaşıyor kişi.
O kişinin ruhu ve oradan bir noktadan kapı görünmediği halde bir üst kata çıkıyor. Orası kader hücrelerinin başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, burada herkes kendi kader hücreleri üzerinde hareket etmek suretiyle, ki kader hücreleri bir insan genişliğindedir. Yine aynı dizayn içerisinde bir kısmı orada kalıyor, sol taraf. Bunun ucundakiler. Sol kanat velisi sol tarafta, sağ kanat velisi sağ tarafta olmak üzere. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı birisi sağda birisi solda olmak üzere. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Son indirilen kitabın son sayfası açık. Ve de bilardo masasının yan taraflarını andıran bir kürsü üstü düz. Etrafında 70 kişilik bir topluma devrin imamı hakikatleri anlatıyor. Oradan ayrılan kafile bu kader hücrelerinden sonra Ümmül Kitabı aşan kafile üçüncü safhaya geliyor. Kudret denizine dalıyorlar. Denizin derinliklerinde Allah Teala'nın emrettiği işlevleri gerçekleştiriyorlar. Oradaki görevleri tamamlanınca dördüncü aleme geçiyorlar. Burası makamı Mahmut'tur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin bir kısmı oradadır. Devrin imamı orada kalıyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte oluyor. Ve onunla beraber olanlardan bir kısmı da orada kalıyorlar. Sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Ve orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıyor gruptan ve orada kalıyor. Oradaki Divan-ı Salihinin başkanlığını yapmak üzere. Geriye kalanlar son Allah'a ulaşmanın son alemine vasıl oluyorlar. Orası zikir hücreleridir. 2,5 metre çapındaki küresel hücrelerin içinde şeffaf ve küresel hücrelerin içinde İnsan ruhları hepsi zikirdiler. Ellerindeki tesbihle zikir yapıyorlar. Vücutlarındaki 7 safayı dolaştırarak. 7 sahayı dolaştırarak. Sol göğsün altında birinci gök katının zikri var. Sağ göğsün altında ikinci gök katının zikri var. Zikri yapılıyor. Sol göğsün üstünde üçüncü gök katının, sağ göğsün üstünde dördüncü gök katının zikri yapılıyor.
Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 5. gökkatının zikri yapılıyor. Kaşların birleştiği yerde 6. gökkatının zikri yapılıyor. Saçlarla alnın birleştiği yerde 7. gökkatının zikri yapılıyor. Bir süre sonra zikir hücrelerinde zikir tamamlanınca tamamlayan ruh oradan ayrılarak Sitrit'in müntehaya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşınca karşı karşıya oluyorlar ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok oluyor. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürülen ruhu da dünya hayatını yaşarken geriye istiyor. İşte Allah'ın bu büyük nimetinin farkında olmayan insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeden eğer ölürlerse o zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kişiyi öldürdükleri zaman, ölüm noktasına kişiyi ulaştırdıkları zaman onun ruhunu beraberlerine alıyorlar. Yedi gök katını beraberce aşıyorlar. Yedi tane alemi beraberce geçiyorlar. Hiçbirinde oyalanmadan. O kişi artık ölmüştür. Yapılacak bir şey yoktur. Bir eğitim görmesi söz konusu değildir. Onun ruhunu Sitrit-i Münteha'ya kadar götürüyorlar. Oradan ruh dikey olarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruh, Allah'ın ruhudur. Hiçbir suça iştirak etmesi mümkün değildir. İşte bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir mutluluk sözü gerçekleşiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci safa mutluluğu yaşamaya başlar. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruh olarak bir yolculuğa çıkmıştır. Yedi tane gök katını aşacaktır. Bu süreç içerisinde Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bütünüyle keser. Ve bu kesim sebebiyle insanlar huzursuzluğu yaşamazlar. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olurlar. Bu vuslatın tamamlanacağı 7-8 aylık bir devre boyunca. Ruh %7 nur birikimine nefs ulaştığı zaman zikirle Allah-u Teala'nın kalbe gönderdiği nurlar, o kalbe Allah'ın mürşide tabiye sırasında yazdığı iman kelimesinin cazibesine, çekim gücüne kapılarak orada birikmeye başlarlar. Baştan %2 rahmet nuru, çekimle alakası yok. Önce kuvvet olarak kalbe girerler. Sonra iman kelimesi yazılır. O iman kelimesinin etrafında ilk %7 nur birikiminde burası nefse emmaredir. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Sonra nefsi evvame, kişi nefsini levmeden bir kişidir. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra nefsi mülkime, üçüncü gök katı. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar.
Sonra nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşır. Dördüncü gök katı. Sonra nefsi radiye kişi Allah'tan razı olmuştur. Sonra nefsi merdiye Allah tarafından razı olmuştur. Sonra tezkiye. Nefsin kalbi başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimine ulaşmıştır. Bu noktada hedefler artık aydınlanmıştır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu noktaya kadar bütün insanların ruhlarını ulaştırmakta kişiden hiçbir şey beklemez. Allah ona zikir sevgisini verir. Allah ona Allah sevgisini verir. Kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak bu 7 katlık yolculuğu tamamlar. İşte bu mutluluğun, kesintisiz bir mutluluğun devamını sağlar. Ve kişiydi 8 aylık bir sürede ruhunu Allah'a ulaştırır. O dünyadaki en büyük mutluluğu yaşadıktan sonra, ondan sonra yeni bir denge kurulur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi %100 afetle doluyken %51 nurlarla doldurmuştur Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbini. Yani bu kişi bu noktadan sonraki yaşantısında dünya hayatında %51 mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın cennetiyle alakalı kesime geldiğimiz zaman, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktada ölse 2. kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ya da daha doğru bir ifadeyle onun ruhunu Allah kendisine ulaştırdığında bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktada kişi 3 katlık bir cennet saadetinin sahibi kılınır. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğin karşılığı olarak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlu olmasını istiyor ve bu konuda zorluk da koymamış. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin için yeterli. Sizi mutlaka Allah-u Teala nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak yarı mutluluğa, dünya mutluluğunun yarısına ulaştırıyor, %51'ine. Ama cennet mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibi kılar sizi. Tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bundan sonra bir dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek için 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekten zor bir çıkıştır. Ama başarırsanız fizik vücut teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Daimi zikre de ramak kalmıştır. Çok az bir mesafe kalmıştır. Onu da Allah Teala mükafat olarak size verir zaten. Önemli olan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmektir.

Böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. İşte bu nokta nefsinizin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı bir yerdir. Ve sizin için mutluluk bütün boyutlarıyla burada teşekkür eder. Neden? Çünkü Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınırsınız. Ulul temel özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Li ulul elbab yeskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Hep Allah'ı zikret diyor. Ulul Elbab'ın tarifini verirken diyor ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul Elbab için Allah Teala diyor ki Allah'ın müteşabih ayetlerini ancak Ulul Elbab tezekkür eder. Başka kimse tezekkür edemez. Ulul Elbab makamındakiler de Ulul Elbab'tır. İhlas makamındakiler de bu açıdan Ulul Elbab'tır. Sara makamındakiler de bu açıdan Ulul Elbab'tır. Yani lüflerin sır hazinelerinin sahipleridir. Ulul Elbab olmak da farzdır. Muhlis olmak da farzdır. Salihlerden olmak da farzdır. Ve mutluluğun dünya saadetinin bütünü Ulul Elbab olduğunuz noktada başlar. Ulul Elbab Allah'ın bu istikametteki mükafatına nail olanların dizaynını ifade eder. Ulul Elbab nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Birinci özellik. Böyle olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbi nurlarla doldurulmuştur. Ve o kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Allah ile dilediği an konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Kalbinin içi tamamen nurlarla doldurulmuştur. Hem Allah'ın söylediklerini işitir, hem de Allah'a dilediğini söyler. Allah zaten onun söylediklerini işitir. Kalbindeki afetler kalmadığı için Allah Teala onun kalp gözünü açar. Ve yedi kat yerlerdeki sıfır kotun altındaki yedi alemi Allah Teala ona gösterir. Sonra mı o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala tarafından Allah'ın huzurunda nesedilmesi mümkün olmayan bir tövbeyle değiştirilip yerine yeni bir tövbe konması mümkün olmayan bir tövbedir bu. Nasuh tövbesi, nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir.
Bu tövbeli kişi muhlis olur. Ve de bu noktadan itibaren Allah onunla özel şekilde ilgilenir. O kişinin günahlarını örter, başının üzerine kendi ruhunu getirir. Devrin imamının ruhu ve

Üç nurlu oluyor kişi. Böyle bir insan günahları örtülmüştü. Sonra nur başının üzerine geldiği zaman örtülen günahları sevaba çevriliyor. Allah Teala bu kişiyi teslim alıyor. Bu teslim iradenin teslimidir. Bu noktaya kadar daim zikirde olan kişi artık tesbihe ulaşır. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Nefslerinin kalbinde hiç afiyet olmayan, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen insanlar, salah makamının bu kademesinde onların iradeleri olmadığı için artık zikirleri tesbihe dönüşmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğun bütünü burada yaşanır. Bu insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onların mutluluğunu hiçbir negatif faktör bozamaz. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyalarında mutludurlar. Nefslerinde hiç afet kalmadığı için mutsuzluğu oluşturacak herhangi bir faktör mevcut değildir. Dış dünyalarında mutlulardır. Çünkü onlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerini insanlığa adamışlardır. Allah-u Teala'nın emrinde bütün insanların mutluluğu için hayatlarını tüketirler. Bu noktada olan insanlar artık en üst boyuttaki mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk bir bütündür. Kişinin öyle bir halidir ki orada artık sizin düşmanınız olamaz. Size düşman olanlar olabilir ama siz onlara düşman olamazsınız. Herkese karşı, size kötülük yapanlara karşı da dost olursunuz. Kin tutamazsınız. Kimseye karşı kinlenemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk sevmektir. Bütün insanları sevin. Onları mutlu edin. Her birinin mutluluğunu iki katı mutluluğu siz yaşarsınız. Herkese mutluluk dağıttığınız sürece insanlar sizin için her biri ayrı bir mutluluk kapısı olur. Çevrenizdeki insanlarla uyum halinde olursunuz. Herkes sizi sever. Çünkü siz herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi mutluluğun temelidir. Öyleyse insanları sevin.

sevdiğinizi belirtin. Onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Karşıdaki ayna nasıl bir görüntü veriyorsa, sizin kalbinizde aynı görüntünün muhtevasını taşır. Öyleyse siz sevdiğiniz zaman karşınızdaki kişi sizi başlangıçta sevmese bile siz onu sevdiğiniz zaman bir süre sonra sizin ona bir dost olduğunuzu, sağlam bir dost olduğunuzu, aynı zamanda Allah'a dost olduğunuzu o kişi mutlaka anlayacaktır. En güzel ilişkiler böylece kurulacaktır. Dünya mutluluğu yaşanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Can kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir mutlu beraberliği yaşadıktan sonra ikinci bir huzur devresine girdik sizinle beraber. Bir sohbet içerisindeyiz. Can cana, gönül gönüle, kalp kalbe, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluk merkezidir. Allah-u Teala hepimizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka Allah'ın cenneti ve sonsuz saadet. Sevgili kardeşlerim, şu dünyaya bir göz atın. Her tarafta huzursuzluk, mutsuzluk, sıkıntı, hüzün, keder, insanları huzursuz edecek olan her şey sokaklardan, caddelerden akıyor. İnsanlar birbirine kinli, birbirine düşman değil, birbirinin kalbini kırmak, birbirini öldürüyorlar acımasızca. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları bunlar için yaratmamıştır. İnsanları birbirini aldatsınlar, birbirlerine düşman olsunlar diye yaratmamıştır. Ama bütün insanları birbiriyle can dostları olsun diye Allah yaratmıştır. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Yani gördüğünüz yerde birbirlerinizi öldürüyordunuz. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirlerinizin can dostu oldunuz diyor Allah-u Teala. İşte Allah bunu istiyor. Birbirlerinizle can dostu olmanızı. Sizler ikinci asr-ı saadetin, bugünün sahabeleri, sizler Allah yolunda mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Hayır, o kadar değil. Mutluluğu bütün dünyaya öğretecek olanlarsınız. Mutluluğu bütün kainata kalbinizdeki sesle haykıracak olanlarsınız. Onlar gibi. Öyleyse sizler mutluluğun ne olduğunu bilenlersiniz. Yaşama değerleriniz hangi ölçüde olursa olsun mutluluğu, ama mutluluğu biliyorsunuz. Ve sizler başkalarından farklısınız. Çünkü onlar bilmiyorlar. Mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Çevrelerine bakış açıları, yaşadıkları şeylerle sınırlandığı için, toplum şuuru yaşadıkları olaylarla neşvi nema bulduğu için, geliştiği için, şuurlandığı için, onlar insanların birbirine düşman olduğu, birbirlerini yaraladığı, birbirlerini öldürdüğü, insanların ahitlerine vefa etmediği, senetlerini, borçlarını ödemedikleri bir cemiyet anarşisi içinde şuur kazandılar. Siz de onlar gibiydiniz. Tasavvufa girmeden önce siz de onlar gibiydiniz. Aynı huzursuzlukları siz de yaşadınız. Onlar gibi yoğruldunuz. Ama sonra Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Daha sonra da onu tasdik ettiniz. Tasdik ettikçe mutsuzluğunuz adım adım sıfırlandı. Mutsuzluğunuz adım adım mutluluğa dönüştü. Öyleyse Allah'ın yolunda olmakla iftihar edin. Biz size sadece güzelliği öğütleriz. Dostluğu öğütleriz. Elinden ve dilinden kimsenin şikayet etmediği insanlar olmanızı öğütleriz. Yetmez. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi Kur'an'ın ışığı altında sizlere öğretiriz. Sizler hangi işte çalışırsanız çalışın, dünya üzerinde şu anda Allah'tan en çok yardım alanlarsınız. Geleceğin en üstün ilim adamları sizler olacaksınız. Bu dünyanın standartları içinde size verilen ilmin muhtevasında yoğrulurken, eğer Allah'tan yardım istemeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın sizlere başkalarına ihsan etmediği, onların sahip olduğu ilmin ötesini mutlaka vereceğini göreceksiniz. İşte bu size has bir üstünlüktür. Allah'ın dostlarına has bir üstünlüktür. Nasıl şu anda atomlar konusunda dünyadaki en üstün bilginin Allah-u Teala bizi sahibi kılmışsa, kendi branşınızda hepinizi Allah ona sahip kılacaktır. Nasıl şu anda ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan kurtulma reçetesini Allah-u Teala bize öğretmişse, başka insanlar sadece bunu taklit edebilerek kurtuluşa ulaştırabileceklerse ülkeyi, siz de aynı standartların içinde olacaksınız. Kendi ilminizde, ilim çevreniz, ilim muhitiniz, İlim alanınız hangi standartları içerirse içersin, o alanda Allah'ın yardımı sizin talebiniz üzerine size mutlaka ulaşır. Öyleyse siz bahtlı insanlarsınız. Başkalarından farklısınız. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olamazsınız. Sizden çevrenizdeki insanlara sadece güzellikler ulaşmalıdır. Onlara mutluluk saçmak üzere varsınız. Onların size düşman olmaları sakın sizi korkutmasın. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir muhteşem dünya kurmuş Allah-u Teala. 23 derecelik bir eğimle bir dünya. Eğer biraz daha güneşten uzak olsa insanlar soğuktan ölecek. Biraz daha güneşe yakın olsa insanlar sıcaktan ölecek. Öyle bir dizayn ki bir eliptik yörünge üzerinde dünya güneşin etrafında döner ha döner. Ve sizler sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzun şuurunda olun. Siz gelecek günlerde, gelecek yıllarda bu dünyaya ışık tutanlar olacaksınız. Allah'ın birçok dinleri oluşturmadığını, sadece bir tek dini insanlık tarihi boyunca insanlara yaşattığını sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Herkese öğreteceksiniz. Gelecekte dinler birleştirilecektir. Sizin kıymetiniz asıl o zaman dünyada anlaşılacaktır. Bütün dünyaya sizler ışık tutacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzün üzerinde din çeşidi var. Küçücük gruplar bile bir din sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Realiteye baktığınız zaman din tabiatıyla kitap sahiplerinin dinidir. Ve hiçbir kitap sahibine Allah-u Teala diğerlerinden farklı hiçbir şey vermemiştir. Yani Hz. Musa'ya ne söylemişse, Hz. İsa'ya ne söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne söylemişse, bütün peygamberlere, bunlara olduğu gibi bütün peygamberlere aynı şeyi söylemiştir Allah-u Teala. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, siz bu devirde yaşayanlar olarak asr-ı saadete ayak atmak üzere olanlarsınız. İkinci asr-ı saadet sabikunel ahirin. Onlar sizlersiniz. Allah-u Teala her şeyi öyle güzel dizayn etmiş ki bu dizayn içinde insanlar ne kadar Allah'a yakın olurlarsa o kadar mutlu olabilirler. Allah'a yakınlıksa nefsinizin afetlerini temizlemeniz seviyesinde gerçekleşebilir. Başlangıçta nefsiniz yüzdüğünüz afetlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmektedir. Herkes her an şeytan tarafından şartlandırılmasıdır. Beyinleri yıkanmasıdır. Ama zavallı insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman ki hakikati öğrenecekler, şeytanı tanıyacaklar, insanlara nasıl tesir ettiğinin bütün detaylarını öğrenecekler ve şeytanı mağlup edecekler. Şeytan onların gazı dağıcı olacak. O zaman insanlar yıllar boyunca beyinlerinin şeytan tarafından nasıl yıkandığını, hem de kirli sularla yıkandığını ya da kirletildiğini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, kainat, hayat yaşantınız sadece bu dünyadaki yaşantınızdan ibaret değildir. Bu yaşantı sonsuzun sadece bir tek birimidir. 100 yıl yaşayın, 200 yıl yaşayın, neticeyi değiştirmez. Sonsuzda bir damla bu dünya hayatı. Ama geleceğinizi burası tayin eder. Cennete mi gideceksiniz, cehenneme mi gideceksiniz? Burası tayin eder. Bu ülke bir mihenk. Bu dünya bir mihenk taşıdır. Fizik hayat bir mihenk taşıdır. Ne olduğunuzun kimliğini veren. Öyleyse Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Onun ruhunu öğretti. Daha demin gördünüz. Basar kelimesiyle ayn kelimesi birbirinden ne kadar ayrı iki tane anlam taşır. Basar görme hastasıdır. Aynsa gören varsanın gözün adıdır. Göz, ayn. Basar, aynın gözün görme hastası. Basiret, bu hastanın harekete geçmiş hali. Sevgili kardeşlerim, demin okulunda söylediğim ayetlere bir göz atın. Ülkemizdeki 24 tane Kur'an mealinin Allah'ın hakikatlerinden ne kadar habersiz olduğunu göreceksiniz. Bu neyi ifade eder? Onların Allah'a müracaat etmediklerini, başka alimlerin yazdıkları kitaplardan aldıkları bilgiyle meseleleri çözebileceklerini zannettiklerini gösterir. Ama Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ondan sonra da açıklamalarını devam ettireceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıklamalar kıyamete kadar devam edecektir. Son kitabın sonsuz açıklaması. İşte böyle bir dizaynda sizler ve biz bir bütünüz. Yeniden bir mutluluğu paylaşıyoruz. Sizlere her zaman mutluluğu ulaştırmakla vazifeli olan biziz. Adım adım size insanı, cani kendinizi tanıtacağız. Üç vücuttan ibaret olan ruh, nefs ve fizik vücuttan ibaret olan siz, üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Alemlerden yarısını temsil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine bir denge içerisinde vücuda gelmiş ki muhteva bir bütün ifade ediyor. Allah'ın sadece mutluluğa dönük olarak yarattığı, mutlaka mutlu olmasını istediği insan adlı bir mahluk var. İşte siz o mahluklarsınız. Allah-u Teala size mutlu olabilmenin bütün standartlarını teslim etmiş. Böyle bir standartta yaşayacaksınız. Bu bir güzellikler demesidir. Sevgili kardeşlerim, herkes dünyada verilen bu gezegende bir hayat yaşayacaktır. Artılarıyla, eksileriyle vazgeçemeyeceği bir hayat. Allah ne kadar ömür vermişse hepiniz onu yaşamakla mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir sahada, böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için Allah-u Teala'nın sizi yaratmaktan muradı sadece sizin mutlu olmanız. Sizden sadece Allah bunu ister. Mutlu olmanızı ister. Yaratılışınız bunun standartlarına haizdir. Mutlu olmak için bütün insanlara verilen veriler sizde de var. Bir nefsiniz var, afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, hasretlerle dolu. Bir eşitlik içerisinde kötülerle iyiler, dengede olarak yüze karşı yüz kulvara girersiniz. Bu bir yarıştır. Eğer hayırlarda yarışırsanız, o zaman sabikun adını alırsınız Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl hayırlarda yarışacaksınız? Nefsinizin bütün kötülüklerini yok ederek reçeteyi Kur'an-ı Kerim sunmuş size. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki anahtar zikir anahtarıdır. Allah Resulü Allah Allah Allah Allah diye zikredeceksiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp gözünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Adem'den yani yokluktan varlıklar aleminin ötesinden kainata baktığınız zaman bir küre görmeyeceksiniz. Bir insan vücudu göreceksiniz. Büyük patlama günü Allah Teala'nın bir tek noktadan yarattığı kainatın bir küre olmadığını, bir insan vücudu olduğunu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Çok şeyler öğreneceksiniz. İnsanların din karın doyurmaz diyen insanların ne kadar yanıldıklarını göreceksiniz. Din saadetin kainattaki tek temsilcisidir. Hiç kimse dinsiz olarak mutluluğa ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara ders veriyor. Kim dinde en öndeyse dünyanın hakimi her zaman o olmuştur. sonra kaybetmiştir bu yeteneğini ve yerini başkasına terk etmiştir. Biliyor musunuz, Osmanlı'nın 400 yıllık Cihan hakimiyetini orada tasavvuf vardı. Orada sahabenin yaşadığı İslam vardı. Orada bütün dünyanın, bütün kavimlerin idrak ettikleri zaman yaşadıkları yegane din, Allah'a teslim olma dininin genetleri vardı. Bütün dünyaya Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'ya dikkatle bakın. Avrupa'da, Orta Çağ'da asiller halktan birini öldürdükleri zaman onun hesabını mahkemeler sormak yetkisinin sahibi değildi. Ama aynı devirde bir Osmanlı kadısı, bir Osmanlı hakimi padişahı mahkemeye çağırıp padişahı mahkum edebiliyordu. Asillerle halkın arasında Osmanlı adaleti hiçbir fark tanımadı. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah vardı. Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'deki toplam ibadet yerleri sayısının 100 katından daha fazla. Burada dine büyük saygı gösteriliyor bütün dinlere. Allah'a saygı gösteriliyor. Bir zamanlar Osmanlı'nın nizamül alem olan Osmanlı'nın nizamül alem görevini bugün Amerika gerçekleştiriyor. Dinlerine bağlı oldukları için. Dünyanın en güçlü filoları hepsi Allah'a inanıyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dini onların peygamberi olan Hazreti İsa'nın yaşadığı aynı dini, Hazreti Musa'nın yaşadığı aynı dini onların bir kısmı yaşıyor. Geri kalanı mı? Bütün dinlere saygı gösteriyorlar. Hangi dinden olursanız olun, burada sizi kimse muahede etmez. Ve paralarının üzerine Allah'a inanıyoruz yazıyor adamlar. Alemet'in açılışı geçen sefer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah mutluluğun yegane sahibidir. Ve ona inananlar ve kendi mutluluklarının gereği için onun emirlerine riayet edenler, onlar mutluluğu yaşayabilenlerdir. Nefsinin afetlerine yenik düşen herkes mutsuz olmaya mahkumdur. İşte burası sizi, nefsinizi nasıl yeneceğiniz standartlarını öğretmek suretiyle Allah'ın asli hedefine götürecek olan kainattaki yegane merkezdir. İlmin dağıldığı yerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Saadet içinde bir hayat yaşamanızı istiyor. Bunun için gerekli olan altyapıya hepiniz sahipsiniz. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Nefsinizin %100 afetleriyle doğdunuz. Ruhunuzun %100 hasletleriyle doğdunuz. O doğuşunuzdan sonra nefs ve ruh sizinle birlikte oldu. Başlangıçta birbiriyle devamlı kavga halinde olan nefs ve ruh, sonunda bir sulh ve sükun devletine ulaşacaklardır. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Belki mutluyum diye haykırmak gereceksiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değildir. Biliyorum ki hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Şu insanlar cennet mutluluğunu bir türlü umamayan, Allah bize verir mi ki, böyle şey olur mu, benim gibi birine Allah Teala cennetini neden versin diye düşünen insanlar, sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bu müjdeyi sizlere vermek için buradayız. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Hepiniz ama hepiniz hiçbir istisnanız olmamak kaydıyla hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet hiç de zannettiğiniz kadar uzakta değil. Yanı başınızda, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cenneti dileyen cennete gider. Sahabe soruyor, herkes mi ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki, herkes. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün biz de aynı şeyi söylüyoruz. Cenneti dileyen cennete girer. Herkes mi? Herkes. Peki öyleyse ne yapacak bu insanlar? Cenneti diledikleri kesin. Herkes cenneti diliyor. Öyleyse nasıl cenneti diliyorlarsa Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bitti. Evet, bitti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın garantisi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, cümle dostlarım, Allah'ın dostları. Allah garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka benim cennetimdir. Sözümü diyor mutlaka yerine getiririm. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi için derhal harekete geçer. Ve onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, mürşid deyince hızlıca kıyametler kopuyor. Biz pişmanmış gibi davranıyorlar mürşitlere. Aslında mürşitler kendine düşmanca davrananların da dostlarıdır. Kurtuluşları, düşmanca davrananların kurtuluşları da gene bir mürşide ulaşmaktan geçecektir. Peki, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah anında işitildi, gördü. Ama o kişi ertesi gün öldü. Hiç ibadet yapamadan, hiçbir şey yapamadan, bütün günahlarıyla kişi öldü gitti. Bu da mı cennete girecek? Evet sevgili kardeşlerim, bu da cennete girecek. Neden biliyor musunuz? Allah-u Teala kimde Allah'a ulaşma dileğini kalbine bakıp da görürsen, görür görmez rahim esmasını tecellisine başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra o kişinin gözlerindeki icabı mesureyi alır. O kişi irşat makamına baktığı zaman ona karşı onun irşat makamının sahibi olduğunu hisseder. Ve ona karşı sempati beslemeye başlar. Arkasından onun kulaklarındaki vakayı alır Allah-u Teala. O kişiye irşada müsallik olan şeylerin manasına varmaya başlar, işitmeye başlar. İrşad makamının söylediklerini. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen, manevi idraki önleyen bir ilahi kompütür sistemini alır. Onun yerine manevi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sistemi koyar oraya. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Ve bütün bunların Allah-u Teala tarafından yapılması sadece bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu kişi bu vasıfların sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan bir dakika sonra bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir dakika geçmeden bütün işlemler tamamlanmıştır. Bu kişi cennetin sahibi olmaya hazır hale Allah-u Teala tarafından getirilmiştir. Değil bir gün sonra, 5 dakika sonra ölsün kişi, 2 dakika sonra ölsün, 1 dakika sonra ölsün, hangi standartların içinde ölürse ölsün, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah onda bu talebi görmüşse, bu işlemleri mutlaka vücuda getirmiştir. Getirmişse o kişi, mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cehennem bekçileri cehenneme girenlere derler ki, size yaşadığınız devirde nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Sizin neziriniz size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Onlar da derler ki diyor Allah Teala söyledi. Ama biz ona inanmadık. İşte bugün de söylüyor denirler. Bütün ülkelerde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi söylüyor insanlara. Eğer biz diyor cehennemdeki o kişiler onların söylediklerini işitebilseydik, yani Allah sana kulaklarımızdaki masayı alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti alsaydı, yerine ispat koysaydı, o zaman burada ateşin içinde mi olurduk? Yani Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bu unsurlar itibariyle açığa çıkaran ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal cehenneme sahip edeceğine başlar. Derhal gözlerindeki hicab-ı mesureyi alır. Derhal kulaklardaki vakrayı alır. Derhal kalbindeki ekinleti alıp yerine ispat koyar. Arkasından da hemen kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Onu huşu sahibi kılar. Bu kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, Allah'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim öğretmediği, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, onlar bu söylediğimiz şeylerden haberdar olmayanlar, bilmiyorlar. Bilselerdi, zaten onlar da Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kurtuluşunun hangi şartlar içinde olursa olsun mümkün olmadığını söylüyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse konuyu detaylarıyla adım adım öğrenmek söz konusudur. Biz öğretmeye hazırız. Bunun için bir üniversite kurma emri aldık. Bunun için bir bilgisayar üniversitesi kurduk. Bütün dünyaya hitap ediyoruz. Hayır, daha ötesine hitap ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerime kainatta insanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse işte şimdi bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah ile beraber olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, pozitif standartlarda yaşamanın, ruhumuzun Allah'ın ve işlemekte olduğumuz fiilin güzelliğinin pozitif derecelerinin üçgeninde beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Eğer biz buradan başka insanları haksız yere zemeden bir hüviyette olsaydık, başkalarının dedikodusunu yapan bir insan olsaydık, sizlere, insanlara nasıl kötülük yapılacağını, nasıl üç kağıtçı olabileceğinizi, nasıl haksız işlemler yapabileceğinizi öğretmekte olsaydık, şu anda biz başka bir alemde olacaktık. Nefsimizin afetlerinin, şeytanın ve işlediğimiz cürmün, çünkü böyle bir işlem devamlı negatif dereceler kazandıracaktır bizlere, onun vücuda getirdiği üç kenarını, birinin şeytan, birinin nefsimizin afetleri, üçüncüsünü de istediğimiz günahları oluşturan üç kenarlı bir üçgenin içinde şeytanın ülkesinde yaşamak olacaktır şu anda. Ve sadece huzursuzluk ulaştırabilecektik size. Biz de huzursuz bir insan olacaktık. Siz de bizim huzursuzluğumuzu paylaşacaksınız. Başka insanlara nasıl kötülük edeceğinizi öğrenecektiniz. Nasıl verdiğiniz sözü yerine getirmemeyi sağlayabileceğinizi öğrenecektik. Böyle öğretecektik size. Siz de, biz de bu öğreti içerisinde mutsuz saatler geçirecektik. Ama görüyorsunuz ki öyle olmuyor. Biz size sizi mutlu edebilmenin bütün anahtarlarını sunmak için buradayız. Kademe kademe ama bütün anahtarlar A'dan Z'ye. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın hepsinin ilmini hamdolsun ki de Allah-u Teala öğretti. Biz öğrenelim diye değil, siz öğrenesiniz diye. Biz mutlu olalım diye değil, siz mutlu olasınız diye. İşte bu güzelliği yıllardan beri beraberce yaşamaktayız. Elbette bu mutluluğu, bu saadeti kıskananlar olacaktır. Elbette sizi çekemeyenler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onları bir kenara bırakın. Biz, Allah, siz ve biz. Biz de üçlüyüz. Biz mutlu insanlarız. Ve bütün dünya bu ışıktan başlayarak mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. O bizimle beraberse o zaman bizlerin mutluluğunu Allah sağladığına göre, o bu mutluluğu koruyacağına göre hangi şartlar içinde olursak olalım mutlaka bu saadeti Allah Teala bizlere yaşatacaktır. Öyleyse bugün bu akşam sizlerle bu konuşmadan sonra Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. O karamsar sahneler, mahva doğru yürüyen Türkiye ekonomisi sakın sizi üzmesin. Bu geçici bir devredir. Onlar bunun hangi standartlarda gerçekleşecek konusunda daha yeni yeni ilim sahibi oluyorlar. İlk defa geçen hafta bir iktisatçı kardeşimiz, birçok konferansta onunla beraber olmuştuk. O, altın karşılıklı bir para rejiminin tatbikatına girmek üzere olduğunun müjdesini veriyordu. Öyleyse bu fikri bize veren Allah. Biz elimizdeki imkanlarla 60 küsur kişiye formülü ulaştırdık. Sevgili kardeşlerim, şu dünya Allah'ın tayinleriyle neşve neva bulur. Biliyor musunuz, eğer rahmetli Özal'la, rahmetli Adnan Kahveci o zaman hayatta olsalardı, bundan 15-20 yıl evvel Türkiye'de altın karşılıklı rejim, para rejimi kurulabilecekti. Türkiye şu anda gayri safi her taşın düşen milli geliri o günlerin 4 katına çıkmış olan, reel parayla 4 katına çıkmış olan bir ülke olacaktı. Ama her taşın düşen milli gelir büyümüyor, küçülüyor. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de kriz var. Evet, bugün Türkiye mahva doğru gidiyor. Bunlar birer vaka. Ama geleceği görebiliyorum. Geleceğiniz öyle olmayacak. Mutlu insanlara yurdu olacak ülkeniz. Dünyaya ışık olacaksınız. Allah'ın dostları olduğunuz için. Ekonomiyi ondan öğrendiğiniz için. Öyleyse ümitsiz olmanız için sebep yok. Daha karanlığa doğru gidecek ülke doğru. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Neticede her şey değişecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkiye dünya platformunda ait olduğu yeri mutlaka alacak. Siz ümitsiz olmanız için hiçbir sebep yok. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Elbette gündüzleri önce karanlıklar işgal eder. Her gecenin sonu mutlaka gündüzdür. Her gündüzün sonu gece olduğu gibi. İşte Osmanlı'nın İslam devresi bir gündüzdür. Güneş gibi Osmanlı dünyayı aydınlattı. Sonra gece geldi. Bu gecenin belki en karanlık günlerini Türkiye bugün yaşıyor. Bir ahlaksız insanlar fırtınası ülkenin ekonomisini yerle bir etti. Senetlerin sevgili kardeşlerim %60'tan fazlası ödenmiyor. O zaman kime nasıl güvenleyeceksiniz? İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Birbirlerine kötülük etmek onlar için önemli bir şey görünmüyor. İnsanlar borçlarını ödememekte ısrar ediyorlar. Ödemek isteyenler alacaklarını alamadıkları için ödeyemiyorlar. Tamam. Bütün bunlar birer vaka. Yüz binlerce dükkan Türkiye'de kepenklerini açıyor.

üniversite öğretim üyesi olan bir ekonomist kardeşimin bu haberin kaynağı. Altın karşılıklı bir para rejimi yeni Türk lirası 1 milyon Türk lirasına muhatap olacak. O mektuplarda bunları hep söylemiştik. İlave başka şeyler de getirmişler konuya. Ama böyle bir tatbikat Türkiye'de enflasyonu bir anda bitirir. Bizim yapmamız gerekmiyor. Ama öğreten Allah'ın ışığı altında dünya üzerinde enflasyonsuz bir para inşallah ilk defa Türkiye'ye nasip olacak. Eğer fikir gerçekten kabul edilmişse ki o intibara edindik, o zaman kurtuluş uzaklarda değil, ekonomik kriz o zaman yakın bir gelecekte sona erer. Diğer şartları da hep söyledik buradan. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara ne getirmesi, hazinenin sırtındaki kamburun yok edilmesi, bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin yatırımlarda kullanılması, bu Allah'ın yönetisi birer birer gerçekleşecektir. Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasında mutlaka girecektir. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine güzel ki, bugünkü karanlık tabloya bakıp sakın ümitsizliğe kapılmayın. Gelecek Türkiye'nindir. Bu hercümeşten, bu sıkıntılı devreden pay alarak geleceğe ulaşın. Bu bir ders olsun hepimize. Ekonomi bir oyuncak değildir. Onu bilenlerin yönetmesi gerekir. Ekonomiyi çoluk çocuğun eline teslim edenler bir iki tane istifa mektubuyla karşılaşırlar sadece. Ve olay onlara göre bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün babalar günüymüş. Bugün kardeşlerimizden pek çok mektuplar aldık. Pek çok telefonlar aldık. Hediyeler aldık. Hepsine medyuna şükranız. Hepinizi, bütün babaları Allah-u Teala'nın huzurunda Babalar Günü'nde selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Babalar Günü'ne hassasiyetle yaklaşan ve tebriklerle, hediyelerle bizlerin gönlünü şad eden bütün kardeşlerimize Allah'ın huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şartlar bugün neyi gösterirse göstersin, ümitsiz olmak için sebep yoktur. Biz tam bir güvencin içindeyiz. Türkiye'nin geleceği müemmendir. Bir geçiş devresindedir ülke, sıkıntıyı bir süre daha yaşayacaktır. Ama aklı başında olan insanlar mutlaka tedbiri alacaklardır. Tekrar söylüyoruz sevgili kardeşlerim, bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Ama yapanlar bunu yapmak mecburiyetindeler. Mutlaka altın karşılıklı bir para rejimi. Hamdolsun ki bunun ilk müddetini almış durumdayız. O yazıyı bulabilirsem belki sizlere de inşallah okumak nasip olur.

onu kim bize ulaştırmışsa o kardeşimizin tekrar ulaştırmasında fayda görürüm. Bu babalar gününde sizlere bir babanın ülkesi için bir müjdesi. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz neye layıksak onun karşılığını alırız Allah-u Teala'dan. Öyleyse daha güzel şeylere layık olmak için biz herkese daha güzel davranışlarla yaklaşalım. O zaman herkesin de bize daha güzel davranışlarla yaklaştığını görürüz. Kötülük, kötülüğü, iyilik, iyiliği, ışık, ışığı, karanlık, karanlığı çeker. Çürük elmalar birbirini çürütür. Nur, başkalarına nur atılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurları üzerinizde olsun. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek sizindir. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi babalar gününüzü bir defa daha kutlayarak selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

altar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Kim sırat ellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lezzalim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insana da verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya,
yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da, ben onlara verseydim de, onları mutlu etseydim de, bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biri isek,
Ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar. Ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken, ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı,
onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için, madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için, iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için, üç, bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. İkinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. Üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor?
başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydelere koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah-u Teala bu kitabında, bu kainatın son
şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız, yetmez bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o 7 muhtevanın 7 ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, 4 tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o 4 varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, 7 kademenin 4 tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi
ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu alalaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavlen yetekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah-u Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre, hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor.
mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yereyi geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarınızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor, ben yarattım onu, onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte
onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık.
her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette. Nefse tam aksine, yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle.
bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler, kendisine bir kötülük yapıldı diye. Ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu, nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için, azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan, bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor, onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar, stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek.

huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin, kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah-u Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler,

izleyenler ve dinleyenler. Mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asr-ı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. Yedi kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması, azalması, azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret. Bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam içinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah-u Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'le bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye oldunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız da dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da size huzursuzluğun bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz gurur ve kibir afetlerinin, düşmanlık afetinin, nefret afetinin, kin afetinin hepsini yenmiş olurdunuz. Onlar olmadığı takdirde hiç kimseye üstünlük taslamazdınız. Taslamadığınız için de gerçek anlamda üstün bir insan olurdunuz. Arkasındaki sırrı anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sadece üstünlük taslamayan insanlar üstün insanlardır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizinle aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı kışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz, şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından, bizatihi iblis tarafından, her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın, Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İş dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek. Ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini gösteriyor. Böyle bir statüde nefsinizin ve insan ve cin şeytanların doğrusunda, doğrultusunda aynı hedefleri yürüyen bir insan olmakta ve mutsuz olmakta devam edeceksiniz. Neden? İç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavga var. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, etrafınızdaki insanlarla devamlı bir kavganız var. Allah ile olan ilişkilerde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir her yaptığı hatadan sonra. O içinizde duyduğunuz sızı, birine bir kötülük yaptıktan sonra duyduğunuz sızı, o insanların adına vicdan azabı dedikleri şey, aslında bu cezalanmanın ifadesidir. Öyleyse bütün insanlar kulvara eşit şartlarda çıkarlar. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerde dolu olarak kulvara çıkarsınız. Nefsiniz bu hüviyetlerdedir ama ruhunuz %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla ruhunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben
şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri herkese olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki, feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için, din bilgisiyle Kur'an ne yazık ki zamanımızda çok açık bir farklılık gösteriyor. İnsanlar mutsuz. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberdar olmayan koskoca bir öğretim kadrosu dünya üzerinde görev yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah-u Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah-u Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya saadetinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir. Öyleyse neyi garanti etmiş Allah Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkının yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki umamam diyor yavrum, Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki Allah Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor, bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? İşte bakın, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı
yeştevi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunîb. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah Teala'nın böyle söylemesi, o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasına alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar? Orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle o da aminu olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dost iken, tağuta dost iken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İkisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki, onlar ki diyor, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar.
Ne olmuşlar, kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Enabu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine, Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin, burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçilmeyenler şerre çalışanlar sadece. Yani insanlardan her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa, bu takdirde onlar asla seçilmezler. Zaten seçilmeyen tek grup da onlardır. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemekle, dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah Teala, zulmetten, başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. Vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse
mümin olmak standartlarına da Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, sizin kurtuluşunuz için, hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için, mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva, amen olanların takvasıdır. Birinci takva, münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl 7 tane amene olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, 7 tane de takva kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 3. basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten 7. basamağa ulaştırıyor Allah Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 2. safa tabiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da 7 kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda aminular takvasının veya münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amin olan, amine ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah Teala buyuruyor ki ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler diyor Allah Teala.
onlar aminu olmuşlardır ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse unutmayın, takva sahipleri cennete girerler. Cennet takva sahiplerindendir. Takva sahibi olmanın ise başlangıç noktası aminu olmak. Ellezine aminu, onlar aminudurlar ve kânu yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır. Lehümül büşra fil hayatet dünya fil ahirete, onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur diyor Allah Teala. Şimdi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta kulmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münib oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır diyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları. Aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah-u Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ameni olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de birinci takva nerede ifade edilmiş? İlk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekûn. Ona yettekuhu, ona, Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve kumus salat, ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve arkadan mutlaka Allah'a, Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için, ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar, diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münib olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münib ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise,
O kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görünüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, bu sefer aminu tabiriyle ifade ediyor Allah Teala, demin söylediğimiz Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi, münibine, orada Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular, amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Amenu olanlar da birinci takvanın sahibi, münip olanlar da birinci takvanın sahibi. Her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amin olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Aminu kelimesi iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi yönelme noktasından alıyor. Ama neticede İkisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar söylediklerinin irşade mütalikçeler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde, hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah-u Teala kaldırıyor ve kişinin kalbindeki ekineti kaldırarak yerine ihbat koyuyor. Ve o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Mezardaki ölülerden farklı bir insan oluyor. Ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala diyor ki, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. O insanların işitebilmesi için Allah Teala tarafından onlara furkan verilmesi lazım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz. Furkanları veriyor. Verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. 7.'si de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahlarıyla sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin birinci katına ehil. Daha
7. basamakta. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. 11. basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor. 11. basamakta. 12. basamakta kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor ve Allah Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin 12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor Allah Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine, kalbine adamın, bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda, birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini kişi yaşıyor. Ve ruhu 7. gök katında 7 tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır.

kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer. Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı artırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, daha sonra nefsinizi teslim edersiniz, en sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah-u Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Size ait değil. Ona ait. Yukarıya ait. Allah'a ait. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki

Bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek. Neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu. Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası, hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde
o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunların torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda, azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddetna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiliğine reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Yine nefsimizin afetleri, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle, söylediğimiz gibi, bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhları ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinin de kalbi. Nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar, hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız
şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Onları engelleyen kanunlar konulmuş. Onları engelleyen kararnameler çıkartılmış. İnsanlar ondan mahrum kalmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman toplum içinde bulunduğu davranış biçimleri küresi içinde davranışlarından Allah'ın emirlerini yerine getiremez durumda. Ne demek istiyoruz? İşte şu anda üniversitelerimizde uygulamakta olan başörtüsü yasağı. Kuvvet kanun çıkarmış, kuvvet kararname çıkarmış, kuvvet üniversitelerden hüküm çıkarmış. Başörtüsü takmak en tabii hakları olan hanımlar, dinlerinin gereği bunu yerine getirmek isteyenler, kuvvet sahipleri istemiyor diye bunu gerçekleştiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanımızın çoğu inananlar olmasına rağmen bu ülkede insanların %90'dan fazlası inanır. İnanmayanların sayısı her zaman %10'dan azdır. Ama inananlar içinde kurtuluşa ulaşabilecekler de %10'dan azdır. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Bir kitle şuuru oluşmuyor insanlarda. Şimdi dış etkenler çıkardıkları kanunlarla, kararnamelerle, uygulamalarla insanların Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş ne varsa hepsini yapmalarına müsaade ediyorlar. Onlara uygun görüyorlar. Serbest. Allah neyi emretmişse onları da gönülleri ne kadar dilerse o kadar engelliyorlar. Bu da karar mekanizmalarının ortaya koyduğu kararlar. Böyle bir ortamda şuur kazanan akıl, dış etkenlerin tesiri altında nefsin taleplerine hep yeşil ışık yakacaktır. Ruhun taleplerine bu müsaadeyi vermeyecektir. Öyleyse kişi hep yanlış davranışlarda bulunacak. Arkasından da Allah-u Teala o kişiye mutlaka azap edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Allah-u Teala ona azap verecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Ve Allah'tan gene azap gelecektir. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var, iç etken, İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi
Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi, mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler, aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah neyi emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor.
Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra Türk toplumu çürümüştür. Bir Osmanlı için borcunu ödeyememek en büyük ayıptı. Ve kul borcuyla yaşamayı kimse istemezdi, düşünemezdi. Osmanlı askere gitmeden evvel hazineden parasını alır, borcunu öderdi. Şimdi mi? Korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Senetlerin %70'ten fazlası, çeklerin %70'ten fazlası ödenmiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunu hiç kimse ahlaksızlık olarak düşünmüyor artık. Hapishaneyi insanlar komşu kapısı yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak zaten... Böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden
sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz İblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz.
Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok, kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız, bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi, kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız, aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, bozulan Osmanlı ahlakı bir gün tekrar ait olduğu zirveye yükselecektir ve o günler uzakta değildir. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır, mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse,
siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir. O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bir de 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiilde işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrol altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini
yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği fiil, bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler,

insandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah-u Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki, dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için, hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatihü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah-u Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyor. Bizim aklı evvel dini bilgileri bütün kardeşlerimiz böyle söylüyorlar. Ama yanlış. Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı müşrikler de görmüşler. Puta tapanlar da, şeytana tapanlar da görmüşler. Ateşe tapanlar da görmüşler. Yahudiler de görmüşler. Hristiyanlar da görmüşler. Ama hiçbirisi sahabe değil. Öyleyse başka bir tarif olmalı. İşte o başka tarif Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar.
Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim ve ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el evvel, evvelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala, şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi İyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan, ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım.
Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık seni cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ha, dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerim, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. Onların
gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, adları amini olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o amini olan insanlar içindir. Evliyalık da amini olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin
13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar. İşte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim, huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak, kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis, Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar, şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah-u Teala'ya diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kâfi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah-u Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah-u Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz. Ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir hayat geçirecektir. Zaten bu süre 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah-u Teala 10 tane de nimet ekleyecektir.
kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. Siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunun sebebi, mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz size, sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz
anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler. Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar. Bunların sayısı dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim. İblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar. Bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse, o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de, büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse, o da kolay. O zaman Allah-u Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki, onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda
hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim, biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır. Nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz. Nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömrü boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceleri itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize
ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişi üzerinde derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe, biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercihüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize boştur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah-u Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri
icra etmez, o kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime, Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zulmani ilimlerin hepsinden yakasını sıyırır. Hiçbir zulmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. Olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevmi telakın geldi, vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, kalbinin içine girer ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer, Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak, kişi evliyalığın birinci makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişi hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hiddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta
karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptiralar, cehalet, pintilik. Hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fasıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı. Yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zulmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala %100. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zulmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz, o daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir. Mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır.
Bizim zamanımızda 1,5 yılda sevgili kardeşlere, mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'laştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerim,

Zavallı insanlara acıyoruz. Siz Allah-u Teala'nın sizi de mutlu olmak için yarattığının farkında değil misiniz? Hem kendinizi mutsuz kılıyorsunuz, hem de ilminiz olmadığı halde Allah'ın dostlarına düşman oluyorsunuz. Bunun bedelinin çok ağır olduğunu biliyor musunuz? Sonunda öğreneceksiniz ama geç olacak. Sözlerimizi birazcık inceleseniz, bahsettiğimiz ayetlere bir defacık göz atabilseniz, doğruları öğreneceksiniz. Unutmayın, bize düşman olan sevgili kardeşlerim, siz de bizim kardeşimizsiniz. Biz size sadece acırız. Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için. Ama bir gün öğreneceksiniz ve çok pişman olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me az salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğu yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldınız. Hepimiz akıl denilen bir yöntemle idare ediliriz. Akıl hepimizi kullanan bir temel faktör. Vücudun kumandanı akıldır. İşte bu aklın muhtevası ona verilen ilimle teşekkül eder. Akıl öğrendiklerini tatbik edecektir. İnsanlar Allah Teala'nın hakikatlerini bilmedikleri için mutsuzlar.

Öğrenip de onu tatbik etmeyenler için de aynı şey söz konusudur. Mutsuzluk. Bir insanın başlangıç standartlarında muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişinin bir fizik vücudu var, bu vücut. Bir nefsi var. Baştan aşağı afetlerle dolu olan. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi. Fizik vücudumuz, bu içinde yaşadığımız bu aleme zahiri alem diyoruz. Bu alemin temsilcisi bu alemde fiziktir. Nefsimiz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi rüyalarımızda yaşadığımız alemin adıdır. Rüyamızda eğer kendimizi fizik standartlar içinde görüyorsak, yani aynaya baktığımız zaman kendimizi görebiliyorsak, insanlarla konuşabiliyorsak, onlara sarılabiliyorsak, rahmetli olan bizden evvel rahmetli olanlarla bir arada olduğumuz zaman onlara sarılabiliyorsak, orası berzah alemidir ve biz orada nefsimizdeyiz demektir. Bir de ruhumuz var. Asıl ifadesiyle Allah'ın ruhu. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْحِهِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse en büyük sebep çıktı ortaya. Bir insanın kainatın en üstün mahluku olması sadedinde şeytanlardan da, cinlerden de, meleklerden de üstün bir varlık insan. Neden? Çünkü insanda Allah'ın ruhu var. Peki bu ruh vücudumuzdan ayrılırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ruhumuzun vücudumuza girdiğini ve vücudumuzdan ayrıldığını hiçbir zaman hissetmek yetkisinin sahibi değiliz biz insanlar. Ama üzerimize bir görev vermiş Allah Teala ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhu Allah'a aittir. Bizde bir emanettir. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala İnnallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Bu emanet olan ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz zaman göreviniz bitmiyor. Fizik vücudunuz emanet oluyor. Onu Allah'a gönderemezsiniz ama göndermeden teslim etmek imkanının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki Allah'ın fazılları toplamı, Allah'ın nurları toplamı, nefsinizin kalbinde %90'ı, %80'i aştığı noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim eder.
teslim olur. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması için gerekli olan zikri yaptığınız süre 2-3 saat iken, bilemediniz 3-4 saat iken, o ibadeti 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Eğer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi neden gerçekleşir? Çünkü ruhunuz Allah'a ulaştığı an bir başka varlığınız emanet olur. O fizik vücudunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a nefsinin zin kalbindeki hasletler, fazıllar %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşmanızla mümkündür. Bir nefs ancak zikri daimde, yani nefsinizin kalbinde bütün afetlerin sıfırlanması halinde %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru oluşması suretinde, oluşması noktasında Allah'a teslim olur. Öyleyse önce ruhunuz bir emanettir. Teslim edersiniz. Fizik vücudunuz emanet haline gelir. Onu teslim edersiniz Allah-u Teala'ya, nefsiniz emanet haline gelir. Onu da teslim edersiniz Allah-u Teala'ya, o zaman son emanet iradenizdir. O iradeyi de daimi zikre ulaştıktan sonra, ne zaman Allah-u Teala sizi İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, o zaman iradenizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nefsin teslimi ile iradenin teslimi arasında bir kapıdan geçmek mecburiyetindesiniz. O tövbe-i nasuhtur. Tövbe kapısıdır. Bu son tövbedir. Nasuh kelimesi nesh kelimesinden gelir. N-E-S-H. Yani Türkçe harflerle söylüyorum. Nun, sin ve ha bunun Arapça muhtevasını teşkil eder. Hepiniz artık öğrendiniz ki Arapçada daima 3 tane temel harf söz konusudur. Bugün Arapların kullandığı yazı stilinde üstünden esreler yok. Onlar üstünsüz esersiz bir statü içerisinde devam ettiriyorlar. Bu sebeple sadece kaf yok, kef de var. Ha da var, hı da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde son emanetinizin iradeniz olduğunu unutmayın. Bir insanın iradesini Allah'a teslim edebilmesi için önce ruhunu teslim etmesi lazım. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh
sahibi olan Allah'a, çünkü Allah ruhundan üfürmüştür fizik vücudumuza ruhunu, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır olay. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Hepsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmıştır. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, ki evvela günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz, ondan sonra günün yarısından daha fazla zikirden sonra 18 saat zikre, günün 3'te 2'sini zikirle geçirmek noktasına ulaşacaksınız. Gün 24 saatte olduğuna göre 12 saat yarısıdır. 18 saat. Dörtte üçüdür. Günün dörtte üçünü zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz fizik vücudunuzun teslimi için. Ama onun ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre varan insan ulli-elbab makamını aşacaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. O zaman ihlas makamının sahibi olacaktır. Tövbe-i Nasuh'una Allah'ın söylediği tövbeyi kelimelerle tekrar ettiği zaman Allah-u Teala'nın huzurunda. Daha sonra Allah onun günahlarını örtecektir. Başının üzerine onun kendi ruhunu getirecektir. Sonra o örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Sonra da o kişinin iradesini teslim alacaktır. Bu teslim noktasından sonra o kişi için iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. Yani kim iradesini Allah'a teslim ederse o kişi irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bu noktadan itibaren kişi irşat makamının sahibidir. Her an Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. O da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirecektir. İşte bu noktada daha ulli-elbab makamında daimi zikre ulaşmış olan bu kişi artık zikrin sahibi değildir. Çünkü iradesini Allah teslim almıştır. Bu sebeple onların yaptığı zikre artık zikir demiyor Kur'an-ı Kerim. Tesbih diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sessiz sesle ilahi iradenin devam ettirmesi haline tesbih denir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluğun dizaynına baktığımız zaman nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında tam bir ilişki söz konusudur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Ve dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ve cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak garanti edilir. Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve arkasından mutlaka Allah'ın
bizi şartlar ne olursa olsun mutlaka ulaştıracağı ruhumuzun Allah'a teslimi olayı. Burada bize düşen görev sadece bir dilek olmasına rağmen Allah-u Teala bir tek dilek üzerine bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor ve de nefsimizin kalbini %51 nurlarla doldurarak ulaştırıyor. Ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirmede nefsimizin kalbi ruhumuz gök katlarında yükseldikçe %7 fazıl birikimine, fazıl nuru birikimini gerçekleştirir. Böylece ruhumuz 7 tane gök katı aşarak 7 kere 7, %49'a da %49 nura ulaşır. Başlangıçta da kalbimizin içine Allah-u Teala'nın gönderdiği %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlarla kaplanmıştır. Ruhu ise mürşidine kişi ulaştığı anda vücudu terk edip ayrılmıştır. O Allah'a aittir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu bütün Allah'a doğru yola çıkanlar için gerçekleştirir. Ruhunuzla fizik vücudunuzun görüntüsü arasında hiçbir farklılık yoktur. İkisi de tıpatıp birbirinin aynıdır. Bu aleme göre bir madde olmayan ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük yolculuğunda maddesel bir yapıya sahiptir. Ama emr aleminin yapısı. Ve ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşınca Allah'ın zatı da yok olacaktır. Allah-u Teala alemleri ayrı ayrı yaratmış. Her alemdeki fizik olan varlık diğer alemler için fizik değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize O öğretti. A'dan Z'ye her zerresini de yaşatarak. Öyleyse ondan mutluluğu öğrendik. Huzura kavuştuk. Ve Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah'ın yoluna çıkanları da huzura kavuşturuyor Allah-u Teala. Kim olursa olsun, hangi suçu işlemiş olursa olsun, Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyerek günahlarının affını isteyen kişinin günahlarını Allah-u Teala affediyor. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun günahlarını sevaba çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın o sonsuz lütufkarlığını ne kadar çok seviyor insanoğlunu. Ne kadar suç işlerse işlesin, Allah-u Teala'dan tövbe dilemiz, tövbe ederek, tövbe dileyerek, mürşidine ulaşıp tabi olması halinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yaptığı bütün günahlar için tövbe ederek mürşidin önünde mutlaka tövbe ettirilir. Günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Her
Taviyyette günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Kişi günahları için tövbe eder. Bu tövbe Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde bütün günahları sevaba çeviren bir özellik taşıdığı ifade edilen tövbedir. Kim diyor Allah Teala tövbe eder de nefs tezkiyesi yaparsa, ki tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Ondan evvel, tövbeden evvel en çok %2 rahmet nuru girebilir kişiye. O da mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olması kaydıyla. Ama %2'yi geçemez. Nefs tezkiyesi ise nefsin kalbinin 7 defa %7 nurla birikimini ifade eder. Nurla dolmasını ifade eder ki bu ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmasını intihac eder. Böyle bir müessesede kişi büyük bir mutluluğu yaşayacaktır yol boyunca. 7-8 ay süren böyle bir eylem, o kişinin hayatının en mutlu devresini teşkil eder. Birçok insan pencereleri açıp bağıracak hale gelir, mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu yaşayanlar, fizik vücut tesliminde bir defa daha mutluluğu daha üst boyutta yaşayacaklardır. Nefsin tesliminde ise mutlulukları kesintisiz olacaktır. Allah için her şeyi yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah için olmalısınız. Nefsinizi yarı yarıya temizlemeyi bir dilek üzerine gerçekleşen bir olayla Allah Teala garanti ediyor. Hepiniz nefsinizdeki afetlerin yarısını, %51'ini bir tek dilekle yok edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu senin evliyaların nasıl yapmışsa ben de öyle yaparak sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ey Yüce Allah'ım, işte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Söz verdiğin gibi, benim de ruhumu sana ulaştır. Görevlerimi senin istediğin biçimde yapmamı temin et. Ki ruhum sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şeye bakın. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan faktördür. Evvela insan bencildir. Nefsindeki afetler sebebiyle, ki onlardan bir tanesi de bencilliktir. Kişi Rabbena hep bana der. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman o noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya aklanmıştır. Yani yanlışlarınız %50'den daha fazla azalmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama hangi ölçüde? Yarı yarıya. Daha sonra %80'den daha fazla
güzel işler yapmaya başlayacaksınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman sonra bütün işlevleriniz güzele dönecek. Her an daimi zikrin sebebiyle derecat kazanan birisi olacaksınız. Sonunda ise zikir yapmanız da tesbihe dönüşecek. Siz böylece daimi zikrin ötesinde tesbihe de ulaşmış olacaksınız. İradenizi Allah'a teslim alacak. İşte mutluluğun en üst noktası orasıdır. Nefsinizin kalbinde sadece afetler kalmamış değildir. Afetler kalmadıktan başka Allah-u Teala iradenizi de teslim almıştır. Muhlis olan bir kişi daima Allah'tan sorarak işini yapar, her an Allah ile konuşabilmektedir ve irade teslimine kadar bu kişi Allah'tan sorarak yapacaktır. Her an ne yapması lazım geldiğini ama iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra böyle bir müessese olmayacaktır. İrade teslimine kadar o kişi her an Allah-u Teala'dan ne yaptığını sorar, ne yapması lazım geldiğini sorar, devamlı cevaplar alır, o cevaplara devamlı itaat eder sadece. O düşünmez, Allah onun için düşünür. Ama irade tesliminden sonra bu olay değişir. O kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra külli iradenin, ilahi iradenin emri altına girer. O zaman Allah Teala onu konuşturur. İşte bir Mevlana için, bir Yunus için konuşma standartları hep Allah'a aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah durumu hakimse, siz kimsenin kalbini kıramazsınız. Allah sizi kontrol altına almışsa, onun tasarrufundaysanız, bütün hak mürşitler için, bütün resuller için, bütün nebiler için tasarruf söz konusudur. Allah'ın tasarrufunda olmak böyle bir şey için mutlaka iradenin de Allah-u Teala'ya teslimi gerekir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutluluk adlı bir müessese var. Yani bir insanın iç dünyasında sülfe sükûne ulaşması, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir mekanizmaya da bu noktaya ulaşması, ki nefsin kalbinde afetler %100 yok olduğu zaman ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi sadece Allah'ın güzelliklerini işleyebilecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman o kişi dünya mutluluğun en üst noktasına çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizi çok seviyor. Bu sevgi dizaynı içerisinde
bir insanın irşat makamının Allah-u Teala tarafından tayin edilmesi noktasındaki duruma bakalım. Allah-u Teala diyor ki, irşada memur ve mezun kılındın. Memur, emri alan demek. Emri alan ve yerine getiren demek. Mezun, bu konuda izinli, bu konuda kendisine, irşad etmek konusunda kendisine yetki verilmiş olan demek. Bu sebeple irşad makamına ulaşan kişi, ulaştığı noktada ilahi iradenin emrine girmez. Yani ilahi irade onu, onun iradesini devreden çıkartarak tasarrufu altına almaz. Başlangıç noktası, o kişinin devamlı Allah'tan sualler sorması, her an nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini sorması, oradan emir alması ve o emri yerine getirmesi şekliyle cereyan eder. Sonra Allah Teala irşat makamının üst boyutuna kişi yükseldiği zaman böyle bir noktaya, tasavvuf noktasına getirebilir. Ancak o zaman o kişi Allah'ın ona her şeyi yaptırdığı, her şeyi söylettiği bir noktaya ulaşır. Bütün Resuller, Nebi olmayan Resuller, yani Veli Resuller ve bütün Veli Resullerin üstünde olan Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Veli Resuller, Evliya Resuller, Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah Teala şöyle söylüyor Ashab Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde: Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlik müessesesinin hitamındaki kişidir, hatemidir, mühürlendiği noktayı temsil eder. O noktadan sonra artık peygamber olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği şey hepinizin mutlu olması ve huzur içinde yaşaması. Böyle bir mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak durumundayız ki mutlu olalım, ki başkalarını mutlu edelim. İradesinde Allah-u Teala'ya teslim etmiş olan bir kişi, Allah-u Teala'dan sorarak her şeyi yapacağı için o davranış biçimlerinin en güzelini yapar. Ama daha ötesi tasarrufa girmek, kendi iradesinin elinden olması demektir. Allah'ın iradesine, kişi iradesini teslim etmiştir. Allah ona bütün güzellikleri yaşatır. O artık Allah ne yaptırırsa sadece onu yapabilecek. Allah ne söyletirse sadece
onu söyleyebilecek olan bir yeteneğin sahibidir. Bu konunun daha sonraki safhasında bir sır yatar. İşte o sır Mevlana'da şöyle tezekkür ediliyor. Eğer ben sensem, sen de bensen, bu ayrılık nicedir? Yunus'ta ise bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri şeklinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine yaşamaya değer ki, bunları bir gün yaşayacak olanlarınız var. Onları yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizleri insan olarak yarattı diye, kontrolü altına aldı diye, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim aldı diye, size dünya mutluluğunu en üst boyutlarda yaşattığı için. Öyleyse mutluluk tekamülle, manevi tekamülle paralel bir seyir takip eder. Ama Allah'ın bir mutluluk garantisi yok mu? Var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalpten bir dilekle, gerçek anlamda dilerse, ki Allah tabiatıyla derhal bilir gerçeği ve lazım gelen önem verilmeden, kuru bir lafla, kalbinde talep olmadan istemeyi Allah Teala en güzel ayırır. Ama kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse kalpten bir taleple, Allah onları mutlaka dünya saadetinin yarısına, yani nefslerinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi noktasına, ki bu dünya mutluluğunun mutlaka yarısını temin eder ve üçüncü kat cennete bir hiç karşılığı, sadece kalpten bir dilek karşılığı Allah Teala ulaştırır. İşte Allah insanları bu kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu sevgiye layıksınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhlarını Allah'a ulaştıran kardeşlerimiz, zikir sayısını düşürmeyin. Düşürmeyin ki en az o seviyede kalabilirsiniz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ama cennetinde üçüncü katı sizin olsun. Allah Teala sizleri mutlu etmek için her şeyi vermiş. Bize bu görevi vermiş ki bu hakikatleri sizlere anlatalım da yüreklerinizi ferahlatalım. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi temin edelim. Cennetin üçüncü katını size garanti ederim. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetler, onların ifadesiyle garanti ederim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, o kadar çok kalbimizde yeriniz var ki, hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek huzurlarınızdan sonsuz mutluluklar dilemek suretiyle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Yeter, söz Allah'ındır. Bu isimli kitabımızın 3. bölümüne ulaşıyoruz. Konuşmamızın da tabii. Ve soruyoruz. Sahabe, Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını da yaşamış mı, gerçekleştirmiş mi? Bunu da 1. bölümde hatırlayacaksınız, anlatmıştık. 1. bölümde sahabenin 7 safhasını, İslam'ın 7 safhasında yaşadığını, hepsinin irşada ulaştıktan sonra iradelerinde Allah'a teslim ettiğini, Allah'ın onları irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada ulaştırdığını anlatmıştık. Öyleyse ne diyoruz burada, bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Zümer 17. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih 10. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar erkekler. Mümtehne 12. Hanımlar da tabi olmuşlar. Sual 3. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim ederek hidayete ermişler mi? Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. Ve Ali İmran 20'de de Allah-u Teala sahabenin hem nefslerini Allah'a teslim ettiğini hem de ondan evvel hidayete erdiğini ifade ediyor. Sual 4. Bütün sahabe beşiklerini Allah'a teslim etmişler mi? Ali İmran 20 bunu anlatıyor. Biz hepimiz, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sual 5. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ederek halis kılarak muhlislerden olmuşlar mı? Cevap 5. Bakara 139. Biz onun için ihlas sahibi, Allah için ihlas sahibi, yani muhlis kullarız. Nefslerinin kalbini halis yapanlarız. Yani nefslerimizi de Allah'a teslim edenleriz. Sual 6. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat 7. Söylemiştik. Ve sual 7. Bütün sahabe Ensar'da, Muhacir'inde irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Yani kendilerine tabi olunmuş mu? Tövbe 100. İrşat makamının sahibi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? 7 safhanın hepsini yaşamışlar ve 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Kesin bir dizayn içerisinde Allah Teala bunu veriyor. Öyleyse sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Biz de sizleri İslam'ın 7 safhasında yaşayarak ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye çağırmıyor muyuz? 28 seneden beri yaptığımız bu değil mi? Bizden başka bir ikinci kişi var mı bunları söyleyen? O halde hala anlamıyor musunuz? Size gelmeyen bir izim, ilim bize gelmiştir. Bu ilim öğrenen ve tatbik edenleri 7. kat cennet olan Adn cennetlerine ulaştırır. Bu ilim ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye ve dünya saadetinin %100'üne mutluluğun şahikasına ulaştırır. Davet, ezeli ve ebedi davet değil mi? Bu davet 14 asır evvel sahabeye yapılmamış mıydı? Bu davet bu devirde sadece bizim tarafımızdan Allah'ın emriyle hepinize yapılmıyor mu? Bırakınız davet etmeyi. Bu hakikatleri bizden başka bilen var mı? Bizim kardeşlerimiz, bizim öğrettiklerimiz hariç tabii. Şimdi bir sualle devam ediyoruz. Beklenen Mehdi Resul kimdir? O halde beklenen Mehdi Resul muhakkak ki biziz.
Konumuzu zaman açısından da inceleyelim. Said Nursi Hazretleri'nin açıkladığı tarihte 1978'de Sebil dergisinde çıkan ilk yazımızı hatırlayın. Adı Divayı Hamd altında toplanalım idi. Bunun ötesinde yüzlerce konferans, 3000 saatten fazla bilgisayarın hafızasına yerleştirilmiş dersler, açıklamalar, radyolarımızdan, televizyonumuzdan ve uydudan 28 yıldır Allah'a davetler. Ve 1986 yılının Ocak ayında indi ilahide Divayı Hamd'in altın taht üzerinde yerini alması. O tahtın kimin tahtı olduğunu kendiniz söyleyin. 28 yıl boyunca hidayetin öğretilmesi ve Allah'a davet. Cumhurbaşkanlarına, parlamenterlere, Diyanet İşleri'yle vazifeli bakanlara, ilahiyat fakültelerinin profesörleri, doçentleri ve diğer öğretim üyelerine, müftülere, cemaat liderlerine ve Diyanet İşleri Başkanlarına yazılan yüzlerce mektup. Ve şimdi arda arda Allah-u Teala'nın emriyle gönderdiğimiz ihtarlar. Yukarıdaki söylediklerimizin, gerçekleştirdiklerimizin hiçbiri insanları Allah'ın yoluna almadı. İnsanların çok küçük bir kısmı Allah'ın yoluna girdiler. Şimdi 2000'den fazla din konusunda ileri gelen kişiye ihtarları gönderiyoruz. Bugüne kadar hiç kimse ihtarlara itiraz edemedi. Neden Allah-u Teala artık ihtar adını veriyor? Çünkü biz kendimize düşen her şeyi yaptık. Bu mektuplar, insanlara davetler ve neticede sadece bizim söylediklerimizi hasır altı etmeye çalışan bir zihniyet. Ve 2004 yılı mihir kelimesinin 28 yıllık sırrının açıklanacağı yıldır. Mihir kelimesinin 28 yıllık sırrı. İşte bu kitabın sonunda o sırrı da açıklıyoruz. Mihir kelimesi acaba neyi ifade ediyor? Şimdi sonuca geliyoruz sevgili kardeşlerim. İbretle okunması gereken sonuç. 1. İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasının 7'si de farzdır. Birinci grup suallerde bunu veriyoruz. 2. 7 safhanın 7'sini de 14 asır evvel sahabe yerine getirmiştir. 3. Sizlerin sahip olduğunuz ilimde İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasından hiçbiri mevcut değildir. Yani 7 safhanın hiçbirini bilmiyorsunuz ve yaşamıyorsunuz. Bize çamur atmaya çalışanlara söylüyoruz. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz yaşamıyorsunuz. Benim zavallı kardeşlerim. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz cihetle gideceğiniz yer cehennemdir. Küfürdesiniz. 2. Dalalettesiniz. 3. Allah'ın kulu değil, şeytanın kulusunuz. 4. Sakın bizi kabahatli bulmayın, biz söylemiyoruz bunları. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nitekim bu kitapta daha sonra bunu ayetlerle bir defa daha vereceğimiz için buraya ayet koymadık. 5. Sizlere daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtulacağınızı ve Allah'ın kulu olacağınızı ihtarlarla ispat etmiş durumdayız. Öyleyse niye bizim söylediğimizi değil de şeytanın söylediğini yapıyorsunuz ve kendinizi dalalete bırakıyorsunuz? Bugüne kadar ilim sahiplerinden hiçbirisi gönderdiğimiz ihtarlara itiraz edemedi.
Sizlere bütün bu Kur'an hakikatlerini öğretecek ve şeytanın pençelerinden sizleri kurtaracak olan sadece biziz. Başka biri yok. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. 9. Sadece bu ilim İslam alemini tam olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin iz düşümünde 7 safayı da yaşatarak kurtarabilecek ve birleştirebilecek ilimdir. Sahabenin iz düşümünde. Onlar 7 safayının farziyetini bilmişler, bütün farzları gerçekleştirmişler, 7 safayı da yaşamışlar, ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İslam alemi 10. İslam alemi bugün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı unutmuş ve sizler gibi bize iftira atanlara sesleniyoruz. Sizler gibi sadece İslam'ın 5 şartıyla amel ediyor ve cennete gideceğini sanıyor. Ama cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. A benim zavallı kardeşlerim. Ne kadar boş amellerle, hayallerle geçiriyorsunuz vakitlerinizi. 11. Unutulmuş ve yok edilmiş olan Kur'an'daki hidayet kavramını Allah'ın öğretisiyle, her cephesiyle sizlere sadece biz öğretiyor ve yaşatıyoruz. Hamdolsun ki etrafımızda hidayeti yaşayan çok insan var. 12. Mehdi, hidayete ermiş olup başkalarını da hidayete erdiren demektir. Belki bilmiyorsunuz diye söylüyoruz. 13. Allah'ın bize nasip kıldığı ihtarlarla din alimlerinin önde gelen 2000'den fazlasına Kur'an'daki hidayetin yol veya doğru yol olmadığını, Allah'a ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olduğunu Kur'an ayetleriyle biz ispat ettik. Bu durumda sualler. Bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? Tekrar ediyoruz. Bu durumda bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? 2. Zamanın tam bu noktasında tebliğ edilecek olan İslam'ın diriliş emri bu değil mi? 3. Bu emri tebliğ edenin Osmanlı Türklerini temsil eden bu ülkeden seçilmesi bu ülke için bir şeref değil mi? 4. Bizim Mehdi, İmam, Halife, Resul olduğumuz kesin değil mi? Sevgili kardeşlerim, bu suallerin cevaplarını onlar veremezler. Bizim kardeşlerimiz bu zavallı insanlara bunları öğretmekle vazifelidir. Soy kütüğümüz. Hamdolsun Yüce Rabbimize ki Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından bugüne kadar devam eden

herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın. Bir emanetiniz var. Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetini üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz, tavsiye ederiz. Yetmiş trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu sahip olduğunuz şeylerin aslında

0: elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5, her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. Üç bin beş yüz trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, olmaz ama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20.000 tane yapı taşı var. 10.000 tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10.000 katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20.000 tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız, onun da o azalması normal standartlara mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da ilmiyle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kısa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini iki saat boyunca hep söylemiş. Neyse, iki saat sonra, belki daha sonra, iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk solağa ve sormuş o ateistine, nerelerde kaldın ey servi nazım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin, öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok. Yıkılmış. Ama demiş gerçekten inanılması güç bir şey Allah Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor. Muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor bu ağaçlar bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Yahu diyor kardeşim senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor dedi. Ama diyor acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa. Sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı. Ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden daha sözümüz bitmedi? Hayır dedi devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz İnanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm? Neden Allah'ın bana olan emirlerini
1: yerine getirmedim. Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size, siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dileysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esması tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşat makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşat makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları icabet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği furkanla, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü Mahkeme-i Kübra oluşacak. Herkes Mahkeme-i Kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulun, söyle bakalım şimdi hangi günahları işledin, neden işledin, işlemeseydin olmaz mıydı falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i Kübra yok mu? Var. Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz?
0: çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kazanmıyorum tamam ibadet etmediğim için ama derecat kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibin melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz, yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibin meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması, bu kasıt unsurunu, tahmit unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve kiramen katibin meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız.
1: Bu da sura 3. üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. Yaşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın herkesi sevdiğini biliyorsunuz. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yükselme söz konusu. Biz insanlar mutlu yaşamak istiyorsak kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Kim başkaları için yaşıyorsa o insan mutludur sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsa o insan huzur içindedir. Allah ona mutlulukların doruklarında yer verir. Aslında bizi kendimizi mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu kılmaktır. Başkalarına huzur vermektir. En çok o insanlara acırız ki nefslerindeki afetler sebebiyle hep başkalarına ters, kötü davranışlarda bulunurlar, kötü muamele ederler ama en çok üzülen kendileri olur. Sevgili kardeşlerim, İş dünyanızda bir terazi her an sizin yaptıklarınızı tartar. Ya sıfırın üstünde bir değerde güzel bir şeyler yaparsınız, derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Kim başka birini üzecek olan bir davranışta bulunmuşsa derecat kaybeder. Kim bir günah işlemişse derecat kaybeder. Zaten günah derecat kaybı istikametinde kullanılır. Sevap da derecat kazanma istikametinde kullanılır. Kimin sevabı günahlarından fazlaysa dediğimiz zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu zaman anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın isteği ne diye bakalım olayımıza. Allah-u Teala'nın isteği son derece açık. Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak, sizlerin mutlu olması Allah-u Teala'nın talebi bu istikamette. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Burada büyük bir imkanın sahibisiniz. Çünkü mutlaka etrafınızda birçok insan vardır. Her an havasta bulunduğunuz, her an konuştuğunuz, her an kendileriyle beraber olabileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, her birine birer parçacık mutluluk versek, onları huzurlu kılacak şeyler konuşsak, söylesek, sadece kazanmış olmaz mıyız? Kimi ne kadar mutlu etmişsek,
onları üzecek değil de sevindirecek, mutlu edecek şeyler söylediğimiz zaman o insanlar mutlu olurlar. Etrafımızdaki insanların hepsine mutluluk ulaştırabilirsek, aynı mutluluğu Allah-u Teala bize de yaşatacağı için her birinin 8-10 katı mutluluğu asıl biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, her şey insanları sevmekle başlıyor. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmeye çalışırsınız ve asıl siz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz sadece devamlı derecat kaybeden birisi olursunuz. Hayatını boşa geçirmekte olan birisi. Nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Nefret sadece derecat kaybettiren nefsin bir afetidir. Neden derecat kaybettiren? Çünkü nefret neticede o kızdığınız insana yanlış bir davranışta bulunmanızı sağlamaya çalışır. Nefretin hedefi başkalarına huzursuzluk vermektir. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişinin acı duymasını ister, huzursuz olmasını ister, ona kötü muamele etmek ister. Ve bunu yaptığı zaman da derecat kaybeder. Unutmayın ki sadece iki tarz derecat var. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler. Hiçbir saniyeniz yoktur ki ya derecat kazanmış olmayın ya da derecat kaybetmiş olmayın. Belki insanlar düşüneceklerdir. Ben şu anda burada oturuyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Ama kimseye zararım olmadığına göre, kimseye faydam da olmadığına göre ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yanlışınız var sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah Teala'nın dini açıdan verdiği emirlerin başında zikir geliyor. Zikir insanı mutlu edecek olan Allah'ın en büyük hediyesidir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nefsinizin kalbine devamlı nurlar iner. Onlar nefsinizin kalbini serinletir, huzura kavuşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmek, başka insanları severseniz o zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sizin için söz konusu olan şey sevmektir. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden kişi ise nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Kalbinizden nefreti söküp çıkartın. Sevgili kardeşlerim, size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki size kötülük edildiği zaman kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Hangi ölçüde bir kötülük yapmışsa o kadar derecat kaybetmiştir. Ama siz o size kötü davrandı, sizi üzecek bir davranışta bulundu diye onun kaybettiği dereceleri kazanırsınız. Otomatik bir sistem, Allah'ın bu otomatik sistemi hep çalışır. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde yaşamasını ister. Sizin için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim.
Biliyorsunuz ki Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn söz konusudur. Allah nefret etmez. Allah Teala sadece sever. Ama Allah Teala öyle kanunlar koymuştur ki hiç kimse yaptığının karşılığını almasın, bu mümkün değildir. Kim bir başkasına mutluluk verecek, onu sevindirecek bir davranış biçimi sergilerse bundan derecat kazanır. Kim bir başkasını üzecek bir davranış biçimi sergilemişse bundan derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa o zaman da cennettir. Allah Teala istiyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olsun. Ve buna göre kanununu koymuş. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz onları incitecek olan davranışlarda bulunmazsınız. Bulunmazsanız bunun manası sizin hep derecat kazanmanızdır. İşte başka insanlara kötülük eden, döven, yaralayan, öldüren insanlar hep derecat kaybedenler. Başka insanlara sözle kötü davrananlar derecat kaybederler. Karşınızdakinin kalbini ne kadar kırdınız, o kadar derecatı o kişi kazanır. Kalbini kırdığınız kişi kazanır ama siz kaybedersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madalyanın öbür tarafına bakalım. Kimi mutlu kılarsanız siz derecat kazanırsınız. O da mutluluğu yaşar. Öyleyse derecat kazanmak ve kaybetmek büyük ölçüde bizim elimizdedir. Şimdi başkalarının bizim üzerimizdeki tesirini alalım. Bir başkası bize bir kötü davranışta bulunmuşsa biz derecat kaybederiz. Eğer bizi sevindirecek bir davranışta bulunmuşsa derecat kazanmayız. Ama mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kazanır. Mutsuzluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kaybeder. Derecat önemli mi? Evet, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa kıyamet günü yapılan hesaplamada amel defterimizde görünür. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ama ya kaybettiğimiz dereceler fazlaysa o zaman insanın gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir sürü kalınıp da cennete girilir masalı bir büyük yalandır. Ve insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, başka dinde olanların Allah'ın Tevrat'ını, Allah'ın İncil'ini bilmemelerinden kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, dünya artık her türlü insanın birbiriyle rahatla haberleşebileceği bir bütünlük taşıyor. Onun için başka dinleri de dikkate almamız lazım. Baktığımız zaman Musevilerin dini mi, Hristiyanların dini mi, 7 Safa
Ve dört tane teslimin Hristiyanlarda da Musevilerde de aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi yedi safayı beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. 7 tane safa var. 7 tane safa. Bu 7 safının vücuda gelişine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın her şeyi en ince dizaynda oluşturduğunu, adaletsizliğe asla meydan vermediğini yakalarız. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığınız fiillerden değil, düşüncelerinizden de derecat kazanması veya kayma söz konusu olabilir. Hesaba çekileceksiniz. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler itibariyle. Bir kişiye kötülük etmiyorsunuz, onu dövmüyorsunuz, ona bir kötü davranışta bulunmadınız, ona zarar verecek olan bir davranışta bulunmadınız. Ama gidip başka yerlerde onu kötülüyorsunuz. Derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Ve kimi kötülediyseniz o kişiye derecat kazandırırsınız. O yaptığı kötülükler karşılığı derecat kaybetmiştir, tamam. Ama siz onun kötülüklerini başkalarına anlattığınız zaman, onun dedikodusunu yaptığınız zaman, onu çekiştirdiğiniz zaman, onun aleyhinde konuştuğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Sistemler otomatik çalışır, herkesin etrafında en az iki tane melek her an faaliyettedir. Sevgili kardeşlerim, bunların adı kiramen katibin melekleridir. Yaptığınız her türlü olay sadece kayda alınmaz, üç boyutlu olarak kayda alınması söz konusudur. Aynı anda her saniye kazandığınız derecat veya kaybettiğiniz derecat hesabınıza kaydedilir. Eğer bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, bir sahilde oturmuş, denizi seyrediyorsa ne düşünürsünüz? Ne derecat kazanır, ne de kaybeder. Bu düşünce doğru değildir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Zikretmeyen kişi derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecat büyük bir derecat değildir. Ama kaybediyor. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Hayatınızın her saniyesi sizindir. Ve hayatınızın her saniyesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi emretmektedir. Bu zikri gerçekleştirmediğiniz sürece derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz dereceler çok azdır, doğru. Ama kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Bir insanın zikir yaptığı zaman kazandığı derecelerle aynı zaman parçası içinde, zikir yapmadığı için kaybettiği dereceler eşit değildir. Kişi şu veya bu şekilde zikir yapamazsa eğer derecat kaybeder. Fakat bu aynı zamanda zikir yapsaydı kazandığı dereceler kadar kayıp teşkil etmez. İnsanlar unutabilirler. Allah-u Teala'nın indinde her türlü ölçümleme
birlikte yapılır. Bütün insanları seven, çok seven Allah-u Teala ister ki herkes daimi zikre ulaşsın. Emrini böyle vermiştir. İster ki herkes en üst kat cennetlere çıksın. Ama 7 kat cennet de insanlarla dolacaktır. 7 kat cehennem de insanlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, her an bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sıfır noktası yok. Kazandıklarınızın ve kaybettiklerinizin mukayesesi, karşılaştırması son derece basit bir matematik hesabı gösterir. Kimin kazandığı dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Derecelerin muhtevası 7 kat cehennemden hangisine gidileceğini, 7 kat cennetten hangisine gidileceğini tayin eder.

Biz insanlar Allah'ın bahtlı kullarıyız. Ve Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için diyor, kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa sizin gideceğiniz yer bizim cennetimizdir. Öyleyse zikretmek bir insanın kazandığı derecelerin çok üstün seviyeye çıkmasına sebebiyet verecek olan bir müessesedir. Çünkü zikir var, çok zikir var. Yani günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir var. Üçü de zikir ama cennetlerin tayininde daimi zikir en üst kat cennetin ifadesini taşır. Adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir insanın çalışmasıdır. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse o derecat kazanır. Zikretmezse derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama kazanmaz da. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya baktığımız zaman zikrin, çok zikrin ve daimi zikrin insana devamlı dereceler kazandırdığını görüyoruz. Daha üst kat cennetlere gitmesini sağladığını görüyoruz. Zikir yapmayan bir kişinin ise derecat kazanmaması söz konusu. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi emri vermişse onu mutlaka bizlerin gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmeyen insanlar için bir kayıp söz konusudur. Ama hesap tek taraflı bir hesap değildir. Kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıkarılır. Sonuç pozitifse, yani kazanılan dereceler fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa gidecek yer cehennemdir. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Bu dünyadaki mutluluğun yaşanmasındaki en üstün faktör, başka insanlarla beraber yaşadığı cennetle insanın başkalarını mutlu etme çabasıdır. Siz mutlu etmek için uğraşır da karşınızdakini mutlu edemez, karşınızdakini buna rağmen onun kendi dizaynı içinde mutlu edemezseniz, bu sizin derecat kazanmanızı engellemez. Siz kendinize düşen görevi yapmışsınızdır. Etrafınızdaki insanları ve o kişiyi mutlu etmeye çalışmışsınızdır. Allah'ın size verdiği imkanları kullanmışsınızdır. Ama bunu başaramamışsınızdır. Bu o kişinin algılama standartlarıyla ilişkili olan bir sonuçtur. Allah Teala sizi ayrı değerlendirir. Hangi ölçüde gayret sarf ettiyseniz ona paralel bir derecat kazanması mutlak olarak söz konusudur. Başarı kazanamadığınızı, onu mutlu edemediğinizi düşünelim. Bu neticeyi değiştirmez. Siz o gayretin sahibi oldunuz. Öyleyse o gayretin devamı süresince devamlı derecat kazanmayı hak ettiniz.
Sevgili kardeşim.

Kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çok seviyor ve mutlaka kendinizi kurtaracak bir derecatı kazanmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine tabi olduktan sonra o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran gene Allah'tır. O kişiye zikir zevkini veren gene Allah'tır. Yardımı hiç bitmez. Hep Allah-u Teala yardımını devam ettirir. Sizin kalbiniz başkalarına iyilik yapmaya dönükse Allah'tan devamlı yardım alırsınız. Her kim başkalarına kötü davranışlar sergiliyorsa, şeytan durumu hakimse ona yardım eden de şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan daima mevcuttur. Onlar her an sizin kötü şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Düşünce sisteminize girmeye çalışırlar ve sizi yanlış şeyler yapmaya, insanlara zarar vermeye, kısaca size derecat kaybettirici davranışlarda bulunmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olursanız, hedefiniz başka insanları daima mutlu etmek olacağı için, siz gayret eder başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız, bunu başaramasanız bile derecatı kazanırsınız. Allah her zaman niyete bakar. Niyetiniz ne? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmuşsanız, bu davranışınız hedefine ulaşamasa bile Allah Teala size mutlaka derecat verir. Derecat kazanırsınız. Başka insanlara kötü davranmak istediğiniz zaman bunu başaramazsanız derecat kaybetmezsiniz. Başardığınız takdirde derecat kaybedersiniz. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala insanların güzel davranışlarını mükafatlandırıyor. Kötü bir davranış düşünceden geçmişse, hedef de ithal edilse, hedefine ulaşamazsa o kişinin derecat kaybetmesi söz konusu olmuyor. Yani Allah Teala insandan yana. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk adı verilen müessese her zaman hüküm fermadır. Yeter ki kişi başkalarını mutlu etmeyi dilesin, böyle bir gayretin içinde olsun. Gayret mutlaka o kişiye mutluluk verir. Başka insanları mutlu etmeye çalışan bir insan mutludur. Onları mutluluk vermeye çalıştığı için derecat kazandırıcı bir işlemle meşguldür. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Davranış biçiminizin bir başkasını mutlu etmesi istikametinde mi hedefiniz? Derecat kazanırsınız. Onu mutlu edemediniz, derecat kazanırsınız gene. Mutlu ettiniz, gene derecat kazanırsınız. Çalışmanız Allah için yeterlidir. Çünkü sonuç bir başkasına aittir. Siz belli bir düşüncenin sahibi olarak
Eğer ben ona şöyle şöyle davranırsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsunuz ve bunu tatbikata sokuyorsunuz. Allah Teala sizin hangi maksatla bunu yaptığınızı en iyi bilendir. Hedefiniz onu mutlu etmekse, mutlu edemezsiniz de derecat kazanırsınız. Mutlu edebilirseniz daha çok derecat kazanırsınız, edemezseniz gayretinizin mükafatını mutlaka gene alırsınız ama derecat daha az olur. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah Teala'nın istediği şey o insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. İnsanları sevmekten bir şey kaybetmezsiniz ama kazanırsınız. Bir adım daha atalım. Size kötülük yapanları da sevin. Başka bir ifade kullanalım. En azından sevmeye çalışın. Bu da Allah katında değerli bir şey. Sevmeye çalışmak, sevememekle de noktalansa gene bir kişiye fayda sağlar. Çünkü Allah Teala sizin niyetinize bakar. Neyi dileyerek ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, huzur içinde yaşamak, bütün insanlar için hedef tayin edilmeli. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa dünya cennet olur. Çünkü herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için bir gayretin sahibi olacaktır. Severe verse de, yani başkasını mutlu edebilse de, edemese de o kişi derecat kazanır. Mutlu edebilirse daha çok kazanır. Edemese de niyeti halis olduğu için, hedefi o kişiyi mutlu etmek olduğu için yine derecat kazanır. Ama mutlu edebilirse karşıdakinin mutluluğu ayrı bir mükafat sağlar ona. Zaten o kişi bu hedefe dönük olarak o gayreti sarf ettiyse gayretinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu elbette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman hep güzel hedefleriniz olmalı. Hep başka insanları mutlu kılacak, onlara huzur verecek, onları sevindirecek davranışlar. Neden? Çünkü buna değil başardığınız nokta tevessül ettiğiniz, onu sağlamak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz derecat kazanmaya başlarsınız. Allah Teala niyete çok önem verir. Niyetle sonuç farklı olabilir. O kişiyi mutlu edememiş olabilirsiniz. Ama sizin niyetiniz gerçekten mutlu etmekse ve siz kendi öğretiniz içinde, kendi hayat tabiatınız içinde, başka birini mutlu etmek istikametinde size düşen bildiğiniz standartları uygulamışsanız, bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Başarsanız da alırsınız, başaramasanız da alırsınız. Önemli olan sizin bu konudaki düşünce standartlarınız ve buna bağlı olarak yaptığınız işlemler. Bir başka insanı mutlu etmek için ne yaptınız? Allah bunu dikkate alır. Kalbinizden geçenleri de bildiği cihetle, kalbinizden geçen şey bir başkasını mutlu etmekse, bu istikamette size düşen her şeyi yaptıysanız, derecat kazanırsınız. Her şey kelimesini fazla kullandık. Size düşenleri yaptıysanız, bir kısmını yaptıysanız, gene derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada bizi
en çok mutlu edecek olan şey nedir? Başka insanlara mutluluk verebilmek. Eğer bu gayretin içinde olursak, bir, herkes tarafından seviliriz. İki, Allah-u Teala tarafından seviliriz. Allah-u Teala kalbinize bakar ve görür ki her an birilerini mutlu etmek için bir faaliyettesiniz. Bu size devamlı derecat kazandıran bir husustur. Aynı zamanda böyle bir faaliyet içinde olan insanın başkalarına zarar verip de derecat kaybetmesi de söz konusu olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala metodunu koymuş, uygulamaya açmış ve insanlara diyor ki sevin diyor. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara yardım edin. Ve her yardımınızda derecat kazanın. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O zaman etrafımızdaki herkesi hepimiz çok sevmeliyiz. Ne kadar çok seversek, o kadar çok onlara yardımcı oluruz. Ne kadar çok yardımcı olursak, onları ne kadar çok mutlu edersek, her ikisi de geçerli, onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar çok derecat kazanırız. Onları ne kadar mutlu edersek o kadar çok derecat kazanırız. Allah-u Teala ne istiyor bizden? İstiyor ki başkalarını mutlu ederek asıl biz mutlu olalım. Öyleyse mutluluğun kaynağı başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah-u Teala neyi yasak etmişse, yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah-u Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de yani düşünce platformunuzda da dış aleminizde de başka insanlarla ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep
çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bize henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte riya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak,
Nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerinin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk senettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister. Bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı, öyle bir saygıyı oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olanını garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirli Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl ve rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla iç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca içinizdeki kavga bitince dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendine

yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah da ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur.

0: Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50, %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. O denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarınıza nedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. He, bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği. Biz yeryüzünde bir halife, halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için, Oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz, sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse, öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki, içinizden geliyor, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, zevk alarak namaz kılıyorsunuz, zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. ...600 senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükûnu mutlaka kurardı. Ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime vereceklerse versinler diye, onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız, kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse, Allah-u Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Garanti veriyor Allah-u Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu, o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah-u Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Ona orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah ona namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah'ını zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin, dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, iki asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salih makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın, en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan, şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin, ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin, şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size. İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala 4 teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a, Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar, sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ona tekrar diriltecek, sümme ileyhi turcuun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Mümin 11'de de şunu söylüyor Allah-u Teala. Kalu, dediler ki, Rabbena emette nes neteyni. Bizi iki defa öldürdün. Ve ahyeyte nesneteyni. Bizi iki defa da dirilttin. Fettelefna bi zunubina. Biz günahlarımıza arif olduk. Günahlarımızı öğrendik. Günahlarımızın neler olduğunu öğrendik. Fehel ila hurucin min sebil. Acaba buradan çıkmaya, bu cehennemden çıkmaya bir yol var mıdır? İşte iki tane ayet-i kerime. İkisinde de aynı şeyleri görüyoruz. İki defa ölmek ve iki defa dirilmek. Şimdi bir insan cehennemde bunu söylediğine göre, Kur'an-ı Kerim bu kadar net bir şekilde olayı verdiğine göre, cehennemin bulunduğu devrede, insanların hepsinin kıyametten sonra cehenneme girdiği devrede, artık dünya yok. Dünya adlı bir gezegen mevcut değil, yok olmuş. Bu yok olmuş dünyaya bir defa daha dönmek mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Ve cehennemdeki insanlar bunu söylediğine göre, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin dediğine göre, cehennemden sonra da dünya mevcut olmayacağına göre, tekrar hayata dönmek söz konusu olmadığına göre, Kur'an-ı Kerim altını çizerek şu büyük gerçeği söylüyor hepimize. Bir insan iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. İşte Allah-u Teala'nın Mümin Suresinin 11. ayet-i kerimesinde söylediği realite bu. Gelelim Bakara Suresinin 28. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala burada kıyamet günden bir kesit veriyor bize. Ve o noktadan sesleniyor. Diyor ki siz ölüler idiniz, sizi dirilttik, sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz ve Allah'a hesap vermek üzere ona döndürüleceksiniz. Burada olaylar dizisine beraber bakalım ayet-i kerimelerden. Allah-u Teala'nın statüsünde ne var? Bu dünyada doğuyoruz ve bir hayat geçiriyoruz, sonunda da ölüyoruz. Eğer kıyametten evvel ölmüşsek biz zaten ölüleriz. Kıyamet günü yaşamakta devam ediyorsak kıyamet günü mutlaka öleceğiz. Yani kıyamet noktasından geriye doğru baktığınız zaman bütün insanların öldüklerini göreceksiniz. Herkes ölü. Ve kıyamet gününde Allah-u Teala Betekat Hazretleri zamanı tersine çeviriyor. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Betekat Hazretleri şunları söylüyor kıyamet günü için. Dağlar başlangıçtaki gibi dümdüz olduğu zaman, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten kopmuş ve ayrılmışsa, onun tersi işlem oluyor ve dünya ile güneş birleşiyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan koparak yeni bir parça oluşturmuşsa, o parçanın oluşması sırasındaki ayrılışın tam tersi olay tahakkuk ediyor. Dünya tekrar ay ile birleşiyor. Yani film tersine çalışıyor. Toprak ölülerini kustuğu zaman, nasıl toprağa ölülerimizi veriyorsak, film geçmişten geleceğe doğru akarken zaman böyle cereyan ediyorsa, gelecekten geçmişe doğru tersine döndüğü zaman o zaman da ölüler toprağa nasıl girdiyse aynı şekilde film tersine çalışacağı için topraktan çıkarılıyor. Ve kişi bir gün evvel sağ ise zaman o güne ulaştığı zaman, ulaştığı an o kişi artık hayattadır. Öyleyse zamanın geriye doğru dönmesi olayı boyunca herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka ulaşılacak. Adem Aleyhisselam'ın da hayatta olduğu bir güne kadar zaman hep insanların hayatı istikametinde geri dönecek. Ve kimin hayatta olduğu güne ulaşılırsa o kişi yer çekimi kuvveti olmadığı için hayatta olduğu an yer çekimi kuvveti olan tek alana, yani indi ilahiye, Allah-u Teala'nın huzuruna yükselecek. İşte böyle bir olay söz konusu kıyamet günü. Demek ki bütün insanlar kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğü zaman sağ iseler ölüyorlar. Ölmüşlerse zaten ölmüşlerdir. Öyleyse kıyamet günü zamanın ileriye doğru çalışması bittiği anda bütün insanlar ölmüş oluyor. Zaman bir an duruyor, ondan sonra tersine çalışmaya başlıyor. Neden böyle? Çünkü Allah-u Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki, evvelce göklerle yer bir tek noktadaydı. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Kainat hala büyüyor. O kafirler bunu akıl etmezler mi diyor. Ve bu kainatın büyümesi, yani zamanın geçmişten geleceğe doğru akması nereye kadar sürecek? Kıyamet günü zamanın durmasına kadar. Niçin zaman duruyor? Çünkü büyüme duruyor. Büyümenin durduğu noktadan itibaren büzülme başlayacak. Büzülmeyle beraber zamanın da tersine çalışması ve her şeyin ait olduğu yere geri dönmesi. Sonuç mu? Bu koskoca kainatın küçüle küçüle, büzüle büzüle bir tek noktaya dönmesi ve bir tek noktada Allah-u Teala bütün kainatı toplaması, zamanında tersine çalışmasının sonu. İşte zamanın tersine çalışması sebebiyle herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka zaman geliyor ve insanlar hayatta oldukları gün canlanıp canlı olacaklar zaten o noktada. Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. Ve ne oluyor? Birinci defa ölmüş ve canlandığımız an birinci defa diriltilmiş oluyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala sura tekrar üfürtüyor. Ve İsrafil Aleyhisselam sura ikinci defa üfürüldüğü zaman hepimiz bir defa daha ölüyoruz. İşte bu birinci defa sura üfürülüş, canlanmamız, arkasından da ikinci defa sura üfürülüş, Allah-u Teala tarafından şöyle anlatılıyor. Yasin 51, sura üfürülmüştür birinci defa ve bakarlar kabirlerinden Rablerine doğru koşturuyorlar. Demek ki herkes kabrinden dirilerek Rabbine doğru koşturuluyor. Sonra bu canlanan insanların ölmesi söz konusu. Zümer 68, sura tekrar üfürülmüştür. Yerlerde ve göklerde kim varsa hepsi ölmüşlerdir. Yani canlanan herkesin bir defa daha ölmesi söz konusu. Sonra bir defa daha canlanmadan bahsediyor Allah-u Teala. Sonra sura tekrar üfürülmüştür. Bu defa kalkmış bakınıyorlar. Zümer suresi 69. ayet-i kerime. Acaba Allah-u Teala bizi neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksit veren bir özellikle yaşıyoruz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatında ne oksijen almaya ne karbondioksit vermeye gerek kalmamakta. Ayrıca insanların birçok külfetlerden kurtulması söz konusu. Bu sebeple yeni bir vücuda ihtiyacımız var. Yetmez. Allah-u Teala bütün insanları aynı yaşta bir defa daha yaratmak istiyor. Aynı yaşta bir defa daha diriltmek istiyor. Bu sebeple hepimiz öldürülüyoruz Kıyamet günü bir defa daha ikinci ölümümüz. Sonra da yeniden Allah Teala bizi diriltiyor. Ama hepimizi, kadınları ve erkekleri aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacağımız standartta yeniden vücuda getiriyor, yeniden diriltiyor. Ne oldu? İkinci dirilmemiz. İşte bir insan kıyamet günü birinci defa dirilir. Evvelce de ölmüştür. Eğer kıyamet günü kişiler yaşıyorsa onlar da kıyamet günü ölmüşlerdir. Bu ilk ölümümüz. Kıyamet günü zamanın tersine çalışması sebebiyle bütün insanların dirilmesi söz konusu. Bu birinci dirilmemiz. Sonra Allah-u Teala bizi tekrar öldürüyor kıyamet günü. İkinci ölümümüz. Sonra da cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden diriltiyor. İkinci diriltilmemiz. İşte bundan sonra cennetlik veya cehennemlik olsun bütün insanların Meryem 70'e göre cehenneme götürülmesi söz konusu. Cehennemde kalanların burunları üstü sürtülerek cehenneme konulması söz konusu. Cennete gidecek olanların da cehennemden alınarak cennete ulaştırılmaları söz konusu. Böyle bir hedefe gitmeden önce son bir işlem var. Yeniden cennet veya cehennem hayatına göre canlandırılan bütün insanlara nefsleri berzah alemlerinden gelerek onlara ulaşıyor ve bütün nefsler, bütün fizik vücutların içine giriyorlar. Her bir nefse karşılık bir tek fizik vücut var ve ikisi gene beraber olup geçiyorlar kendilerine ait olan hesap makinelerinin, hayat filmlerinin oynatılacağı sisteme ve orada onlara hayat filmleri doğuşlarından ölümlerine kadar gösteriliyor. Rakamlı bir kitap olarak, yani hayatlarının her saniyesinde ya bir derece kaybediyorlar ya da kazanıyorlar. İşte bütün bu derecatı gösteren bir de mizan veriliyor kendilerine ve böylece bütün insanlar orada hayat filmlerini doğuşlarından ölümlerine kadar seyrediyorlar. Allah Teala diyor ki Allah yaptıklarınızı size kıyamet günü gösterecektir. Bir, iki, ağızlarınız mühürlenecektir, uzuvlarınız neler yaptıklarını göstereceklerdir ve söyleyeceklerdir. Üç, hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Yani herkesin hayat filmi, herkesin görebileceği şekilde gözünün önünde oynayacaktır. Dört, Allah hesabı çabuk görendir. Niçin çabuk görendir? Çünkü burada 1000 yıl Allah'ın indinde bir güne eşittir. Öyleyse bir insan 100 sene yaşasa, oradaki saati 24 saat kabul edersek, 24 saatin 2/14 saatinde bir kişinin 100 senelik hayatının filmi gösterilmiş olur. Herkesin hayat filmi aynı anda gösterime girer ve birbirinin arkasından hayat filmleri tamamlanır. Yani bütün insanlar 100 sene yaşamış bile olsalar, o insanların hayat filmleri 2/14 saate tamamlanır. Bu sebeple Allah Teala Allah hesabı çabuk görendir diyor. Ne görüyoruz? Demek ki bir insan sadece 2 defa ölür, 2 defa da Allah Teala tarafından diriltilir. Bu 2 defa ölümün sadece birincisi dünya hayatını yaşarken cereyan eder. Yani kısaca bu dünya hayatını yaşarken insanlar doğarlar ve 1 defa ölürler. 1 defa daha doğmak, 1 defa daha dirilmek, ondan sonra da 1 defa daha dirildikten sonra yeniden ölmek, yeniden dirilmek, işte doğmakta olan bir bedene geçmek, bir ruh için, bir nefs için hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'imiz bu kadar açık ve net bir şekilde bunu yazıyor. E peki bir takım insanların iddiaları var. Biz öldük, ölürken ruhumuz bir başka bedene geçti. O doğuyordu, biz de onun bedenine girdik ve işte bu bedenim o beden diye iddialarda bulunanlar var. Ne yazık ki bu insanlar normal insanlar değil. Bu insanlar için söz konusu olan şey onların bedeninde mutlaka bir başka varlığın barınmış olması. İşte vücut değiştiren o cin. Bir insanın bedenine bir cin girebilir mi? Bugün dünya üzerinde belki milyonlarca insanlar var bedenlerine cinlerin girmiş olduğu ve o bedenlere hakimiyet sağlamış olan cinlerin bu bedeni idare ettiği milyonlarca insan. İşte bu insanlardan her kimin bedenine bir cin girmişse, o bedeni kontrol altında tuttuğu cihetle o kişinin bütün yaşantısını bu cin çok iyi bilmekte. İşte bu cin o beden ölürken başka bir bedene geçtiyse, o bedende yeni bir hayat bulmuştur ve eski hayatını da A'dan Z'ye kadar son derece net olarak bilmektedir. İşte ikinci beden bugünlerde hayattaysa o kişi böyle iddialarda bulunuyor. İşte ben öldüm.

0: takım hocalar da var, insanların üzerine bu cinleri sevk eden. İşte bu cinler evvelki bedende geçirdikleri o tecrübeyi sanki ruh yaşamış gibi insanlara lanse etmek suretiyle Allah'ın bu büyük hakikatini yozlaştırmaya ve şekil değiştirmeye çalışıyorlar. Yani aslında bir insan bu dünya üzerinde bir defa doğup sadece bir defa öldüğü halde cinler başka bedenlerde de yaşadıkları cihetle, çünkü bir cinin ömrü 3000-4000 yıldır, böyle bir statü içerisinde cinlerin iddialarını insanların iddiaları gibi değerlendirip insanları inandırmak istiyorlar ki insanlar birçok defa dünya hayatına gelirler. Muratları ne? Muratları Allah'ın emirlerinin dinlenmemesi. Şimdi düşünün, eğer bir insan şöyle bir düşünce tarzının sahibi ise, ben bu dünyada yaşıyorum ve bu yaşantım sırasında da bir takım hatalarım var ama görüyorum ki mesela hırsızlık huyum yok. Öyleyse ben daha evvelki bedenlenmemde hırsızlık huyunu aşmışım. İşte bu bedenlenmemde de içki içiyorum, kumar oynuyorum ama belki bundan sonraki bedenlenmemde bunlardan da yavaş yavaş kurtulacağım. Ve her bedenlenmemde bunlardan bir tanesinden muhakkak kurtulacağım için daha yüzlerce defa bedenleneceğim. Neticede ben mutlaka bütün afetlerimden kurtulacağım. Yani mutlaka cennetlik olacağım. O halde ne gerek var benim bu hayatımda namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, içki içmememe, kumar oynamama? Ben bunların hepsini yaparım. Ama bundan da sonraki hayatlarımda da yavaş yavaş tekamül ederim. Neticede mutlaka cennete giderim. Bu neye götürüyor insanı? İsyana götürüyor. Bu neye götürüyor insanı? Nefsinin bütün afetlerine teslim olmaya, yani mutsuzluğa götürüyor. Ve şeytanın istediği şey nedir? Mutsuzluktur, huzursuzluktur. Allah'ın istediği şey nedir? Mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse Allah'ın doğrularını görüyorsunuz ki bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini de haksız yere kendi istikametlerinde yoruma tabi tutmak suretiyle yalanlamaya çalışıyorlar. Öyleyse reenkarnasyon diye tekrar tekrar başka bedenlere enkarne edilmek diye bir şey var mıdır? Bu sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de kesin şekilde verilmiştir. Hayır, yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey daha ilave etmek istiyorum sözlerime. Eğer bunun dışında bir takım fikirlere malik olan insanlar varsa delillerini getirsinler. Onları kamuoyunun önünde tartışalım. Biz Mihir Televizyonu olarak bu istikamette bütün tartışmalara açıkız. Diledikleri zaman, diledikleri günler boyunca seminerler tertip edebiliriz. Paneller tertip edebiliriz. Herkese söz hakkı verebiliriz. Kimin bize söylemek istediği bir söz varsa bize ulaşsın ve bu söylediğimizi yerine getirelim. Allah hepinizden razı olsun.
1: İnşallah hazırız Berhan.
2: İnşallah efendim. Ellerinize hürmet yapıyorum. Müsaadenizle anısınıza geçiyorum inşallah hürmetinizle.
1: İnşallah Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Senin bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: Sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim?
1: Allah Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var, hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlığında görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hasasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini ve cin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi, o da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun, şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimse de cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil, bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi içinde varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminular takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminullah katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a, fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan bize tabi olun, ha bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipdar olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek. Dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız, onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amen olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? Hiç, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amen olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. E hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi 2. kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir, Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha taviyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa, akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil, sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor, benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah-u Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz. Ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız, o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı, yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kılındınız. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah-u Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah-u Teala? Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık, babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki, İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz. Onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. 4 safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. 5 safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. 6. safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye, kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek Beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz

0: söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünyanın sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman, zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Tellezzina enamte aleyhim gailin maktubu aleyhim velettah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.

Rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde. Allah'ın hepinizden istediği temel hedef sizlerin mutlu olmanızdır. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hayat adı verilen bir muhteva içerisine Allah'a yaklaştırılmak üzere getirilirler. Allah'ın istediği bütün insanların ruhlarını da, davetçilerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama bu hedeflere ulaştıracak olan vasıflarla donatılan insan aynı zamanda bir aklın sahibidir. Ve dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Nasıl bir serbestlik söz konusu? Bu serbestliğin sonunda hesaplaşmak mutlak olarak geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk eder. Bunun için bu hesaplaşma dizaynında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir sistem var. Kerâmen Kâtib'in melekleri iki grup olarak bütün hayatımız boyunca bizi üç boyutlu olarak filme alırlar. Birinci grup yaptıklarımızı sözlerimizle beraber, bizimle konuşanların sözleriyle beraber üç boyutlu olarak filme alırken İkinci grupta düşüncelerimizi hangi olayı ne düşünerek gerçekleştirdik? O olayın tahakkukunda hedefimiz neydi? Birinde gibi bir insan hata işleyebilir. Ama hata iki türlü işlenebilir. Bir, bilerek isteyerek birisine kötülük etmek, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek. İki, farkına bile varmadan, o niyete olmadan başka birine bir zarara dokunmak. İkisi birbirinden çok ayrı sistemlere tabidir. Her suçun bir cezası vardır. Ama elinde olmayarak bir başkasına zarar veren bir kişi burada kasti yoksa o kişiye kötülük etmek niyetinde olmayarak farkına varması mümkün olmayan bir standartta o kişiye bir zarar vermişse o zaman farklı muamele görür. Derecat sistemi sonsuz alternatiflerin muhtevasında olduğu bir dizayndır. Burada her türlü ihtimal dikkate alınarak mizan muhtevası içerisinde hazırlanmıştır her şey. Her suçun bir derecesi vardır. En az dereceden en çok dereceye doğru olaylar sıralanmıştır. Ve insanın davranış biçimleri ona derece kaybettirir veya kazandırır. Bir insan ben şu anda evet ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum,
zikir yapmıyorum. Ama kimseye de bir fenalık etmiyorum. Öyleyse namaz kılmadığım için şu anda oruç tutmadığım için oruçlu değil olmadığım Ramazan ayı olmadığı cihetle oruçlu olmamda da bir sakınca yok. Öyleyse ben derecet kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derecet kaybetmem söz konusu değil. Doğru mu? Hayır sevgili kardeşlerim, doğru değil. Yanlış. Çünkü Allah-u Teala bütün ibadetleri belli vakit devrelerine dayandırmıştır. Mesela günde 5 vakit farz namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama bunun ötesinde 2 tane de sünnet var. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Birisi sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. İkincisi yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınır. İşte bu iki namaz farz değildir. Sünnettir. Ama önemli olan muhteva nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere miras kalan sünnetleri de yerine getirmek. Şimdi böyle bir dizayn söz konusu ve kişi o sırada şöyle düşünüyor. Ben şu anda namaz kılmıyorum. Son namazımı tamamladım. Yeni namazımda vakti girmedi. Ramazan değil, oruçlu da değilim. Şu anda bir ibadetim yok. Ama bu sebeple derecat kazanmıyorum. Diğer taraftan kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Gerçek mi bu? Gerçekten böyle bir insan derecat kaybetmez mi? Kaybeder. Çünkü devamlı bir ibadet vardır. Bu ibadetin adı zikirdir. Allah Teala buyuruyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Eskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse evet, sabah zikir yap, öğlende zikir yap, akşam zikir yap, yatsıda zikir yap diye ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirleri var. Ama bunların arasında boşluk devreleri var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında saatler var. Bu saatler boyunca tamam, namaz vakti değil. Ben namazla emrolundum, tamam ama namaz vakti değil. Namazımı yapmıyorum, kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmem söz konusu değildir diyen birisi varsa o bilsin ki derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Zikirsiz geçen her dakika kişi derecat kaybeder. Her ne kadar Kur'an'daki temel emirler unutulmuş, İslam alemi güdük bir geçit vermez bir noktaya sıkıştırılmış, İslam'ın 5 şartı Kur'an-ı Kerim'in
temel emirlerinin yerini almış ve insanlar devamlı bir derecat kaybetme statüsüne ulaştırılmışlar. Ve cehennemden kurtulmaları da mümkün değil. İnsanlar da derler ki, İslam'ın beş şartını ben yerine getirdiğim zaman mutlaka cennete girerim. O zannedenlere selam ediyoruz buradan. Diyoruz ki, dininizi öğrenin. Siz İslam'ın beş şartını yerine getirmekle asla cennete giremezsiniz. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cennete giremez. Eğer altıncı şart olan zikir yoksa, yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi konuda bir emir vermişse, bu bizim için mutlaka bize öğretilen standartlarda veya bilmediğimiz bir ölçüde bizim için bir tesir sahasıdır. Allah-u Teala beş vakit namazın ötesinde iki vakit daha farz kılmıştır. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın gerçek anlamda farz kılmalısı mıdır bu? Altıncı ve yedinci namazlar. Hayır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için değer kazanmıştır. Biz sadece kendimizi sorumluluk altına sokan bir inancın sahibiyiz ki Peygamber Efendimiz sünnetleri bizim için farz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de farz kılmadığı cihette bu bir Kur'an emri değildir. Ama sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütüne baktığınız zaman İslam'ın yedi safhasının yedisinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, farz olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üçü hem farzdır hem de Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insana o safhanın üçünü de yaşatacağına dair söz vermiştir. Sözünü mutlaka tutar. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi yer alır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmaz. Ruhu, o kişinin ruhu, o kişinin kendisi tarafından Allah'a ulaştırılmaz. Allah
Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah kendisine ulaştırır. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi yetiyor. İslam'ın 5 şartına mutlaka zikrin eklenmesi lazım. Az zikirde, çok zikirde, yani günün yarısından az zikirde, günün yarısından çok zikirde, kesintisiz, daimi zikirde üzerimize farzdır. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bizi Allah'a ulaştıracak olan zikir daimi zikir değildir. Demek ki Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış ama bu ayet-i kerimede daimi zikir hüviyeti yok. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini veriyor. Feskurunallâhe kıyamen. Öyleyse Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, kuvuden ve otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Bizden istediği şey farz kıldıklarıdır. Ayaktayken de beni zikredeceksiniz demiş. Otururken de zikredeceksiniz. Yanüstü yatarken de zikredeceksiniz. Dördüncü bir hal yok. Öyleyse zikri daim bütün insanların üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, zikir bir mutluluktur. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurları ya da fazılların taşıdığı baştan %2 rahmet nuru salavatın taşıdığı baştan %2 rahmet nuru sonra da %98'e kadar yükselecek olan fazıl nurları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Bunun yarısı %51'lik bir birikim Allah Teala tarafından sağlanıyor. Madem ki demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir, getirmemesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala diyorsa ki ben ulaştırırım,
Mutlaka ulaştırır, kendisi ulaştırır. Hangi şartlar altında? Bir tek şartı var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. İnsan üzerine vazife olan budur. Geri kalanını Allah gerçekleştirecektir. Biz insanlar sadece Ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı. Bir defa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen zaman parçası içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Daimi zikirde bile yaşanamayan bir mutluluğu bu kişi o 7-8 aylık devrede mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böyle bir statü içerisinde insanların Allah'ı unutmaları, onların mutsuzluğunun yegane sebebidir. Allah-u Teala bir insanı mutlu etmek için gerekli olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de farz haline getirmiş. Ve de bunlardan bir insanın mutluluğunda en üst seviye rol oynayacak olan şey zikri daimdir. Daimi zikir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan bir insan için iç dünyasında artık devamlı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir ses kesintisiz bir şekilde uyurken de o kişi, ayaktayken de otururken de hep Allah'ı zikreder. Bu kendi kendine oluşmaz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin üzerinden daimi zikre ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde kişi iradesini kullanacak ve Allah-u Teala'dan devamlı yardım dileyecektir. Daimi zikir Allah'ın yardımıyla ulaşılan bir vetiredir. Kişi gayretinin karşılığını alacaktır. Ne kadar gayret ederse Allah'tan o kadar yardım alır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah yolundaki gayretinin semerelerini zikirde seyreder. Ne kadar çok zikrederse, o kadar çok nefsinin kalbi temizlenir. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu o kadar artar. Başlangıçtaki yarı yarıya mutluluğa ulaştıracak olan ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti Allah-u Teala tarafından bütün insanlara Allah'ın bir hediyesi olarak teslim edilir. Bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek, Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sadece bunun kalpten olup olmadığına bakar Allah-u Teala. Kişi diliyle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum deyip kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o kişi bunda başarıya ulaşamaz. Gönülden bir talep olması lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım. Bunu da en iyi bilen Allah'tır. Ve de bu gerçek talep Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Allah Teala harekete geçecektir ve mutlaka bir sonuç çıkacaktır ortaya. Allah Teala o kişiyi en güzel standartlar içinde
ruhen kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştıracaktır. Kişinin sadece talebi yeter. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma keyfiyeti 7-8 aylık bir devreyi kapsar. 7 tane gök katı aşılacağına göre her ay bir tanesini aşıldığını düşünelim. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiyi şeytandan ayıran şalter devre dışı kalır. Ve de şeytan tekrar o kişiye saldırmaya başlar. Çoğu insan Allah'a ulaştıktan sonra şeytanın devreye girmesinde zikrini arttıramadığı için, devam ettiremediği için zikrini yoldan düşmüştür. Hem de o 7-8 aylık mutluluğu yaşadıktan sonra hayatının en güzel hatırasını teşkil edecektir. O kişi devam etmezse yoluna bir daha aynı mutluluğu asla yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa mutlaka bunun ön şartı, olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilemezse o kişinin hiçbir şekilde mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında huzur içinde olması, mutlu olması, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Üç unsurun birden tahakkuk etmemesi halinde o kişi mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasındaki mutluluk, nefsinin kalbinde mutluluğu önleyecek olan afetlerin yok edilmesi oranına bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden önce bir ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Bir nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir de fizik vücudu vardır. Fizik vücut nefse de ruha da örtüdür. Bu fizik vücudun içindeki nefs ve ruh ikilisi birbirinin taban tabana zıttıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruha karşılık, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir nefs, azgın bir nefs kişinin muhtevası içindedir. İki düşman kardeş yan yana kişinin iç dünyasında. İşte asıl olan zikir adı verilen bir müesseseyle mürşide tabiyetten sonra zikrin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan kişinin dilini de kımıldatmadan iç dünyasındaki bir dizayn içinde Allah'ın ismini tekrar etmesi, bunlardan ikisi hafi zikirdir, bir tanesi cehri zikirdir. Sesli olan cehri zikirdir. İşte zikirdir ki kişiyi mutlulukların en üstüne çıkartır. Zikrin artışına paralel olarak kişinin mutluluğu artar. Çünkü zikrin artışı nefsin kalbindeki afetleri temizler.
Nefsin kalbindeki afetlerle ruhtaki hasletler, birisi mutsuzluğu, afetler, diğeri mutluluğu, hasletler ifade eder. Ne kadar hasreti arttırırsak o kadar mutlu oluruz. İşte daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Çünkü Allah'tan devamlı olarak gelen fazıllar o kişinin %2 rahmet nurundan sonra öncü kuvvet olan mürşide ulaşmadan kalbe girmek imkanına sahip olan %2 rahmet nurundan sonra kişinin kalbine her %7 nur girişinde o kişinin ruhu Allah'a doğru seyrisinlik isimli bir yolculuğu her %7 nur girişinde bir gök katı açmak suretiyle devam ettirecek ve 7. gök katında 7 tane alemden geçerek tamamlayacaktır. Bu hedef aslında bir insanın Allah Teala tarafından kendisine hibe edilmiş olan bir mutluluğu ifade eder. Ne diyor Allah Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştırır? Kişinin başlangıçta nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra ilk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde 7 tane gök katını aşar ve 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitetin müntehaya ulaşır zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Bu noktada kişinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49, 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki hepiniz bütün insanlığa bu muhteşem dizaynı anlatmakta, izah etmekte yarış etmelisiniz. Zaten böyle bir yarışın varlığını müşahede etmekteyiz kardeşlerimiz. Sohbet ediyorlar önlerine çıkan insanlarla, yaptıkları ziyaretlerle, insanlara onların bilmedikleri Kur'an hakikatlerini anlatıyorlar. Maksat ne? Maksat bizlerin yaşamakta olduğumuz bu sınırsız mutluluğu onların da adım adım mutlulukları artarak yaşamalarını temin. Şurasını kesin olarak söylemek söz konusu ki, %51'e kadar yükselen bir mutluluğu bir hiç karşılığında bütün insanlar sağlayabilirler. Daha doğrusu onlar Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah onlara sağlar. Allah onlara zikri öyle bir sevdirir ki onlar mutlaka günlük zikirlerini tamamlarlar. Namazı öyle bir sevdirir ki namaz bir zevk haline alır. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılarlar insanlar. Oruç tuttukları zaman Allah Teala ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 8 aylık, 7-8 aylık devrede, 7 aylık devre diyelim, her ay bir gök katı açsın ruh. Mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devre. Bu devre boyunca kişinin mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşadığı zevkten, mutluluktan daha fazla bir mutluluğu yaşar o kişi. Allah ona mutluluğu yaşatmak istediği için. Allah'ın devreye girmesiyle Allah'ın sağladığı, Allah mutlu etmek istediği için kişiyi sağladığı mutluluk
bir insanın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki mutluluğundan daha yüksek seviyededir. Çünkü orada Allah devrededir. Ama denilecek ki iyi de birinde nefsinin kalbinin yarısı nurlanmış, diğerinde tamamı. Tamamının daha mutlu olması lazım gelmez mi? Gelir. Realitesi bu konunun. Ama ya Allah devredeyse, Allah o kişiye mutluluğu yaşatıyorsa, o zaman başka. O zaman farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız. İlahi mutluluk bu. Allah Teala kişiyi mutlu kılmak istiyor. Şeytanla ilişkisini derhal yok eder. Şeytan devreye giremeyince afetler hiçbir şey yapmazlar. Afetleri harekete geçiren, azdıran şeytandır. Onun sebebiyle insanlar azarlar, devamlı derecet kaybeden bir hüviyete girerler, her şeyleri çok kötü standartlara ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ve bu güzelliği sağlayan Allah'a biz insanlar ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece bu 7 aylık devre bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Bir hiç karşılığı. O kişi sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi demiştir, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Allah-u Teala bakar, acaba kalpten bir dilek mi bu? Kalpten dilekse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin %51'i Allah-u Teala tarafından o kişiye mutlaka yaşatılır. Kişi o 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu kişi yaşar. Hemen hemen bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı %51 mutluluk. Başka kazancı var mıdır? Elbette. Allah'a ulaşmayı denedikten sonra olan ölen bir insan birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölen bir insan ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır, kendisine ulaştırır. Bundan sonra ölen bir insan üçüncü kat cennetin sahibidir. Yani bir hiç karşılığı üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Yetmez. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için yarı yarıya mutluluğun da sahibidir dünya mutluluğunun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden ne kadarını yok edebilirsiniz, o ölçüde, o oranda mutluluğu yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size bir hediye veriyor. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılıyor sizi. O devre tamamlandıktan sonra da yarı yarıya mutluluğunuz devam ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha me as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere yine Allah'tan bahsedeceğiz. Yine sevmekten ve sevilmekten bahsedeceğiz. Yine insanları mutlu etmekten bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada hiçbir problemimiz olmaz. Ama Allah Teala orada bitirmiyor olayı. Sizi sevmeyenleri de, hatta sizden nefret edenleri de seviniz diyor Allah Teala. Bize gene işaret böyle. O zaman sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım, ne kaybederiz ki? Belki bize nefret duyan, bizi hiç sevmeyen insanları bizim sevmemiz ve bu sevgimizi onlara ispat etmemiz onları düşündürecektir. Biz ona kötü davranışlarda bulunmamıza rağmen o bugüne kadar bize hiçbir ters davranışta bize sıkıntı verici bir ifadeyle hiç yaklaşmadı. Bizim bütün öfke dolu, onu sıkıntıya sokmaya çalışan tavırlarımıza, konuşmalarımıza ondan aynı standartları taşıyan bir geri dönüş olmadı. Öyleyse başka bir davranış biçimleri dizisiyle karşı karşıyayız. Acaba bizim ona o kadar sert, hatta kırıcı davranmamıza rağmen acaba nasıl oluyor da o bize bunlara hiç sinirlenmeden, kızmadan, sükunetle ama bize hep nasihatler ederek cevap veriyor? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey budur. Size iyi davranan herkese iyi davranmanız eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama insanlar genellikle kendilerine kötü davrananlara kötü davranırlar. O bunu hak etmiştir derler. O bize böyle davrandığına göre bizim de hakkımız. Biz de ona, onun bize davrandığı gibi davranırız. O bize hakaret ediyorsa biz de ona hakaret ederiz. Biz sizden böyle yapmamanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. O etrafınızdaki insanlar sizi sevseler de, sevmeseler de, size hakaret de etseler, siz onlara hakaret etmeyeceksiniz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri, daha az sevenleri, sizden nefret edenleri gene sevmelisiniz, sevmeye devam etmelisiniz. Ama o bana çok kötü davranıyor, bana hakaret ediyor, ben de buna dayanamıyorum. Ben de ona hakaret ediyorum. Böyle bir cevabı olana Allah Teala diyor ki dene. O sana kötü davrandıkça sen ona sana çok iyi davranılmış gibi bir dizaynda onu sadece mutlu edecek olan şeyleri söyle. Ondan intikam alacak olan bir davranış biçimi, nefsine hakim olmayan bütün insanlar için geçerlidir. Kendisine kötü davranılınca onların da her biri o kötü davranana kötü bir davranışla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Yetmez. Allah Teala da böyle bir hakkı veriyor. Veriyor ama bu verdiği hakkı gerçekleştirmek o kişiye biz hakaret ettiğimiz takdirde bize yine derece kaybettiriyor. Sevgili kardeşlerim, marifet kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Kötülüğe karşı kötülük birinci standart. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ikinci standart. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek üçüncü standart. Ve bu Allah-u Teala'nın hepimize önerdiği hedeftir. Sevgili kardeşlerim, bizler için Allah-u Teala'nın isteklerine bakıyoruz. Ne istiyor bizden? Bizden başkalarını sevmemizi istiyor. Bir, bu sevgimizi açığa vurmamızı istiyor. İki, ve bu açığa vuran sevgimizi sadece açığa vurmak değil, davranışlarımızla da ispat etmemizi istiyor. İşte kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik, üç ayrı davranış biçimini ifade eder ki bunların en güzeli kötülüğe karşı iyiliktir. Bunu başarabildiğimiz gün onlara, bize kötü davrananlara, kötülük edenlere en güzel davranışla cevap veriyoruz demektir. Herkes bunu başaramaz sevgili kardeşlerim. Ama siz herkes değilsiniz. Siz devre-i imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Bunun başlıca göstergesi sevgidir. Severseniz ona sevgi dolu bir şekilde yaklaşırsınız. Onu incitecek değil, mutlu edecek olan şeyleri söylersiniz. Bunu o kadar tabii bir şekilde söylemelisiniz ki o bu olaya hayretle bakmalı. Başka birisi diye düşünmeli. Ben ona böyle böyle kötü davranışlarda bulundum. Ama o bana karşı benim yaptığım kötü davranışların hiçbirisini bana ulaştırmadı. Sanki onu övmüşüm gibi, sanki onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşum gibi bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir insan görmedim. Bu başka türlü bir insan. Acaba neye dayalı olarak bunları yapıyor? İşte bu sual o kişinin bizim üzerimizdeki tesirini açık bir şekilde ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey Kötülüğe karşı kötülük değildir. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da değildir. Kötülüğe karşı iyilik etmektir. Biz Allah-u Teala'ya dünya üzerindeki en yakın toplumuz. Çünkü bu devirdeki huzur namazının imamı olarak Allah-u Teala bizi tayin etti. Bu herkes için bir imtihan olmalı. Bu konuda acaba doğru mu söylüyor şeklinde bir tereddüt herkeste oluşmalı. Bu tereddüt, hadi canım öyle değildir tarzındaki bir düşünce herkeste oluşmalı. Ama bunun bir sağlaması var. Kişinin boy abdesti alması ve hacet namazını kılarak Allah'tan bizi sorması. İşte doğru olan budur. Şimdiye kadar böyle yapıp da bizi Allah'tan soran hiç kimse hakkımızda negatif bir şey göremedi sevgili kardeşlerim. Biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının bu devirdeki imamı. Bu imamlık bir insan kendisine onu yakıştırır ve gerçekleştirmek için insanlara bir takım masallar anlatıyorsa bu bir şey ifade etmez. Bu konuda bir kanaate varabilmek için herkes boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Ve sorduğu zaman cevap olarak bizi gördüğünde şaşırdığını düşünelim. Tamam, bir defa daha kılsın namazı, boy abdestini alsın, bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaktır ki kesin olarak o bu devrin huzur namazının imamıdır. Neticesine mutlaka varacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç çekinmez. İnsanların kendisine sorması da Allah Teala için onun emri olduğu cihetle, Allah'ın emri olduğu cihetle çok tabii bir şeydir. Sevgili kardeşlerimiz, bizden emin olan kardeşlerimiz, sizler bunu herkese açık ve kesin bir şekilde söylemelisiniz. Kim Efendimiz'den tereddütteyse, onun kimliği hakkında bir tereddüde sahipse, hayır o huzur namazının imamı olamaz diyorsa, yapması lazım gelen şey boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan bizi sormaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah herkese yalnız doğruyu söyler. Onun için binlerce, on binlerce kişi eğer sormuşsa Allah-u Teala'ya bize aldıkları cevap her zaman aynı olmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusuysa Allah o soranlara açık bir şekilde evet o huzur namazının imamıdır diyorsa ve kişi belki inanamayıp tekrar tekrar sormasına rağmen her seferinde aynı cevabı alıyorsa huzur namazının imamlara yakıştırdıkları başka birisi varsa onu sordukları zaman aynı cevabı alamıyorlarsa o zaman başkalarından değil Allah'tan böyle bir cevabı aldıkları cihetle onlar da Allah'ın hakikatlerine inanmak zorunda kalacaklardır. Bu belki birçok insanı rahatsız edecektir. istedikleri belki bir başkasının devrin imam olmasıdır. Ya da en azından bizim imamımızdır. Tamam. Herkesin kalbinden geçenlere hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Bizim de hakkımız yoktur. Hiç kimsenin bizim telkinlerimizle biz iyi biriyiz,

abdestinizi sormalılar. Boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, kıldıktan sonra bizi Allah-u Teala'dan sormalılar. O zaman doğrunun ne olduğu, hakikatin ne olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, biz bu sualin bir defa değil, birçok defa sorulmasını talep ederiz. Ki her seferinde aynı cevap alınsın ve kişi hakkımızda nasıl bir yanılmanın içine girdiğinin farkına varsın. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının düşmanı çoktur. Onun için bizim hakkımızda da çok şeyler söylenebilir. Ama konu hacet namazı kılınarak Allah'a sorulduğu zaman Allah Teala herkese doğruyu söyler. Bir kişi tekrar tekrar 10 defa, 20 defa, 100 defa Allah Teala'ya sorsa, hacet namazını kılıp da sorsa, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Sorduğu zaman göreceği şey aynıdır. Bu devrin imamı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hakkımızda şu veya bu şekilde dedikodu edenler olabilir. Biz onlara kızmayız. Öyle zannedenler olabilir. Zannettikleri gibi düşünebilirler bizi, tamam. Ama onların da başkalarından hakkımızdaki negatif bir şey aldıkları zaman yapmaları lazım gelen şey mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan o konuda bizi sormalarıdır. Onunla da yetinmemelidirler. Biz gerçekten bu devrin imamı mıyız? Huzur namazının imamı biz miyiz? Bunu mutlaka Allah'tan sormalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka doğruyu söyler. Öyleyse nasıl bu kadar eminiz? Çünkü biz her an onunla konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Her şeyimizi ondan sorarak gerçekleştiririz. Hayatımız her an onunla konuşmakla geçer. İlim almak bize ondan ilim almak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Bu sevgi hadisi içinde insanların mutluluk dereceleri birbirinden farklı daireler çizer. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey nedir? Yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanları sevmektir. Bizi sevenlere de sevgi dolu, bizden nefret edenlere de sevgi dolu bir yaklaşım bizim için Allah Teala'nın emridir. Biz kimseye kin tutmazız. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden böyle olmasını istiyor? Neden bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o noktaya ulaştırdı? Çünkü bu devrin imamı biziz. İşte herkese bir kapı açtık. Hacet namazını kılmalı insan. Boy abdestini almalı. Hacet namazını kılmalı. Ve bizi Allah'tan sormalı.

Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah ona mutlaka doğruyu söyler. Kişi doğruyu öğrendi. Bizim bu devrin imamı olduğumuzu gördü. Ama inanamadı. Tamam, çok güzel. Bir defa daha sormalı. İnanamadı. Bir defa daha sormalı. Bir defa daha sormalı. Ta ki üst üste belki 100 defa aynı neticeyi Allah'tan aldığı zaman, o zaman Allah'ın düşüncesiyle kendi düşüncesinin aynı olmadığı neticesine varacaktır. Sevgili kardeşlerim, doğruyu söyleyen sadece Allah'tır. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimseye doğrunun dışında bir şey söylemez. İnsanlar söyler. Ama Allah asla söylemez. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. En güzel şey muhakkak ki sevmek ve sevilmektir. Unutmayalım ki Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Bir insan hem etrafındaki insanlardan nefret etsin, her davranışıyla onları aşağılasın, onlara hakaret etsin, onlara kötü davransın, ondan sonra da sevilmeyi beklesin. Bu olacak bir iş değildir sevgili kardeşlerim. Başkalarına kötü davranan herkes için, başkalarından da sevgi yerine belki nefretin geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala ne diyor sevgili kardeşlerim bu konuda? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse Allah-u Teala'nın emredişi bütün insanlar için bir birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Bu birlik ve beraberlik mesajına en güzel şekilde yaklaşmalıyız sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple diyoruz ki seviniz. Yalnız sevmekle kalmayınız. Siz etrafınızdakileri sevdiniz. Bunu yeterli bulmayın. O sevdiğiniz insanlara başka insanları da sevmesini aşılamaya çalışın. Başka insanları da sevmesinin gerekliliğini ispat etmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu etmek ister değil mi? Daha başka aslı ifadeyi kullanalım. Herkes mutlu olmak ister. Ama bilmezler ki mutlu olabilmeleri başkalarına hangi ölçüde mutluluk verebilirlerse ona paralel bir seyir takip eder. Kim etrafındaki herkese her zaman onları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlarda bulunuyorsa o kişi mutluluğu mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde sevgi vardır. Allah Teala herkese karşı sevgi duyar. Ama bu sevgi en azdan, yani en az miktardaki bir sevgiden
en çok sevgiye kadar insanlar arasında dağılmıştır. O kişi ne almışsa Allah Teala'nın emirlerinden, neyi tatbikata geçirmişse, o standartların adamıdır. Allah'ın yasaklarına tam olarak mı riayet ediyor? Allah'ın emirlerini tam olarak mı gerçekleştiriyor? Bir basit misal, zikir farzdır. Bu muhtevada az zikir, zikir ve çok zikir diye üç ayrı safha var. Az miktarda zikretmek, orta miktarda zikretmek ve çok miktarda zikretmek. İşte 24 saatlik bir zaman parçasında bir kişi 12 saat zikrediyorsa bu orta derecededir. On iki saatin yarısı 6 saat eder. 6 saatten az miktarda zikrediyorsa o az zikrediyor demektir. On ikiden sonra 18 geliyor. Bu çok zikirdir. 24 saat zikir ise Allah-u Teala'nın emrettiği daimi zikirdir. Eğer bir kişi akşam yatarken zikirle yatıyorsa, sabah uyandığı zaman da hala iç dünyasının zikretmekte olduğunu görüyorsa, o zaman bir kişi için mutluluk kesindir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken ve bu vesileyle insanları mutlu etmek varken neden sevgisizlik? Davetiye geçelim. Neden nefret? İşte o nefreti kalbimize koyan şeytandır sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki her an başkalarıyla kavga halinde olalım. Her an başkalarına zarar verelim. Her an başkalarından intikam almaya çalışalım. Onları rahatsız edelim. Ve böylece asıl biz rahatsız olalım. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi derece sıkıntı verirseniz, Allah da size sıkıntı verir. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey açık ve kesindir. Biz insanları mutlu etmeliyiz ki insanlar da bizim davranışlarımızdan mutlu olan standartlarda, onlar da bize mutluluk vereceği davranışlarda bulunsunlar. Onlar bana güzel davransınlar da ben onlara ancak o zaman güzel davranırım. Ben onlardan daha aşağı bir insan mıyım ki onlar bana kötü davranacaklar da ben ona güzel davranacağım? İşte şeytanın insanlar üzerindeki negatif davranışının en akılcı noktası. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden bize kötü davranana biz de kötü davranalım? Peki bu hak verilmiş mi? Evet, verilmiş. Bir insan nefsinin afetlerine mukavemet edemez, karşı çıkamaz. Kendisine kötülük yaptığı zaman o da karşılık olarak ona kötü davranır. Böyle bir imkan kişiye verilmiştir. Ama bu kişi mutlu olmak istiyorsa zikrini artıracaktır. Eğer zikri daime ulaşmışsa, yani zikri uyandığı andan itibaren uyuyana kadar hep devam ettiriyorsa, uyurken de zikirle uyuyorsa,
Ve uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, işte o kişi 24 saat zikri yapan bir insandır. Kısa bir zaman içinde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Afetler azaldıkça o kişi mutluluğunun nasıl arttığını, ne kadar büyük noktalara ulaştığını yaşayacaktır. O zaman huzuru, mutluluğu daha da artacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği şey budur. Huzur içinde yaşamak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizden başkalarını mutlu etmemizi niçin istiyor sualinin cevabı şimdi açıklık kazandı. Çünkü biz bir kişiyiz. Etrafımızda eğer 10 kişi varsa, her birine A kadar mutluluk verebiliyorsak, onlardan da bize mutluluk geri dönecektir. 10 A kadar mutluluk geri alacağız. 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, bu 20 A'ya 30 A'ya yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Neden başkalarını üzmek, onlar bana ona kötü davrandı diye onun da onlara kötü davranması ve böylece iyi davranarak elde etmesi mümkün olan huzuru, mutluluğu yaşayamaması kişiyi huzursuzluk içinde bırakacaktır. Ama kim Allah'ın emrini yerine getirirse, yani kötülüğe karşı iyilik standardını hayatına resmedebilmişse, hayatına geçirebilmişse, o kendisine iyilik edenlere de, kendisine kötülük edenlere de en güzel davranışlarla cevap vermek noktasına ulaşmışsa, o bir süre sonra kendisine kötü davranmakta olan insanların da iyi davranmaya başladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Biri size kötü davranıyor, kötü davranmaya devam ediyor ama siz onun kötü davranışlarının her birine en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. O sizi imtihan etmek için daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Bu kötü davranışların her seferinde karşı taraftan pozitif olarak geri dönmesi, başkasına mutsuzluk verdiği halde mutsuzluk verdiği kişinin kendisine karşı olan davranışları onu mutlu edecek bir hüviyet taşıyorsa ve bu hüviyet hiç değişmiyorsa, o zaman kötülüğü yapan kişi mutlaka düşünecektir. Bu onun elinde olan bir şey değildir, mutlaka düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona devamlı kötülük ettiğim halde o bana her seferinde en güzel davranışlarla cevap veriyor? İşte sevgili kardeşlerim, bu o kişinin çözüme ulaştığını gösterir. O artık başkalarına sadece en güzel davranışlarda bulunan bir insan olacaktır. Sevecektir. Mutlu edecektir. Ve neticede sevilecektir. Ve mutlu edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef budur. Nefslerine tabi olanlar eski davranışlarına belki gene devam edeceklerdir. Ama işlerinden bir kısmı mutlaka, ya böyle bir durum varsa bir de ben deneyeyim bakayım, etrafımdaki insanlara
Güzel davranayım bakalım. Gerçekten söyledikleri gibi onlar da bana güzel davranacaklar mı? Bu tatbikata girip de bir süre sonra başarıya ulaşmayan insan olmaz sevgili kardeşlerim. Bu davranış, güzel davranış, kötü davranmak üzere harekete geçen bir başkasını imtihana götürecektir. Ben ona kötü davranıyorum, o da bana kötü davranıyordu ama bugün güzel davrandı. Bir daha bir deneyim bakayım diye bir kötü davranışta daha bulunacak. Ama gene güzel davranışı karşısında bulacaktır. Ve bunu devam ettirdiği sürece beklemediği bir şekilde hep en güzel davranışlarla karşılaşınca o kişi merakla yaklaşacaktır. Nasıl oluyor da ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana en güzel davranışlarla davranmanın dışına hiç çıkmadı. Beni üzebilecek en küçük bir davranış biçimi olmadı. O zaman bunun arkasında bir başka muhteva olmalı. İşte böyle bir düşünce o kişiyi mutlaka Allah'a yaklaştırır. Ve tatbik ettiği zaman güzel bir davranışın, her güzel davranışın karşısında o da diğerine güzel davranışla cevap verdiği takdirde karşısındaki kişinin güzel davranışların hep devam ettiğini ve hiç kesilmediğini tespit edecektir. Bu ise onu en güzele mutlaka yaklaştırır sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra artık o da o güzel davranışta bulunan kardeşi gibi, arkadaşı gibi ona karşı güzel, daha güzel, en güzel davranışlarda bulunmaya devam edecektir. İşte bir kişinin negatif dizaynından pozitif dizayna dönmesi ve başka insanların kendisinden nefret etmesini değil, onu sevmesini, hatta çok sevmesini sağlayıcı davranışları devreye sokarak insanlara yaklaşması o kişiye çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sevmektir. Kendisini sevenleri de sevmek, kendisini sevmeyenleri de sevmek Allah-u Teala'nın emridir. Çünkü Allah-u Teala mutlu olmasını istiyor insanların. Bunu gerçekleştiremezlerse mutlu olamayacaklarını en iyi bilen, yaratıcı olan Allah'tır. Hepimizi Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilen yani yaratılan varlıklarız. Öyleyse bizi yaratan Allah ne söylemiş Tevrat'ta, ne söylemiş İncil'de, ne söylemiş Kur'an-ı Kerim'de? Bir de bakıyoruz ki aynı şeyleri söylemiş. Ve Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de birer peygamber olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Ve de bizler Allah'ın emirlerine itaat etmekle ve böylece mutlu olmakla mükellef olanlarız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun kapısı açıktır. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Huzur içinde bir güzellik onun için mutluluğun bütün boyutlarını yaşamak vesilesi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepinizin
bu büyük mutluluklara ulaşmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Hepiniz için Allah sizleri en güzel ulaştırsın dualarımızla konuşmamızı tamamlıyoruz. El Fatiha.

0: Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim.
1: Ve Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgan Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgan Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki bezirgan başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, bezirgana teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaydelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.
Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada 1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufun yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada, bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hep

Allah'ın cennetine gideceğim, böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah-u Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah-u Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler İkisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime

0: alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini, ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi, yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pür pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, O zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. Yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. Altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin bütünü. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rahmil alemin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Mutlu olmanızı. Ama bu aslında her şeyi istemesidir. Ne demek istiyoruz? Çok açık. Biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa. İkincisi bu kişinin 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olması. Üçüncüsü ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruhun yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra kişinin ruhunu Allah'a teslim eden kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. 25. basamak. Dik yokuşu aşıp 18 saat zikre ulaşıp en az 18 saat zikre ulaşıp fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. Sonra nefsini Allah'a teslim etmesi. 26. basamak. Sonra tövbe-i nasuha davet edilmesi, muciz olması. Sonra iradesini Allah'a teslim etmesi. İrşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilmesi. 7 tane safa. 7 safa 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olması, 26. basamakta nefsin Allah'a teslim olması, 28. basamakta iradenin Allah'a teslim olması. İşte din budur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar uzayan ve bütün emanetlerin onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle noktalanan bir bütün. İşte mutluluğunuz buna paralel bir seyir gösterir. Mutluluğunuzu engelleyen şey nefsinizin afetleridir. Bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşur. Doğan fizik vücudun içindeki nefs ve Allah'ın o kişiye üfürdüğü ruh. Bunlar bir üçlüdür. Ruh, fizik, vücut, nefs. Ve bunların hepsinin Allah'a teslim edilmesi üzerimize farzdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de mürşide tabiiyeti de ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da, fizik vücudumuzu teslim etmeyi de, nefsimizi teslim etmeyi de, irşad olmayı da, irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmek ise
daha büyük, daha büyük ve daha büyük bir mutluluğu ifade eder. Bir insanın nefsi afetlerle doludur, ruhu da hasletlerle doludur. Hayata insanlar böyle başlar. Allah Teala bir denge kurmuştur. Nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Yani insanı mutsuz edecek olan ne kadar faktör varsa, mutlu edecek olan da aynı miktarda nur, nefsin, ruhun muhtevasında Allah Teala tarafından konulmuştur. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi isteyen bir yapının sahibidir. Yasak ettiği fiilleri de asla işlememizi istemez. Nefse tam aksine Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamayı emreder. Ve yasak ettiklerinde yapmayı. Çünkü nefs şeytanla ilişkilidir. Şeytan nefsi kullanır. Ruh ise Allah'ın bize üfürdüğü ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Allah tarafından üfürülmüştür. Sadece bütün emirleri yapmamızı, yasak ettiği fiilleri işlemememizi ve böylece mutluluğu yaşamamızı ister. Hasretler mutluluğa, afetler mutsuzluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı cepheden mutluluğu müşahede etmek söz konusu. İç dünyamızda mutluluk. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o başlangıçtaki dengeyi ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra yeniden kurabilmek, ondan sonra da nefsimizin afetlerini adım adım devre dışı bırakmak, yerine fazıl adı verilen nurları geçirmek ve böylece fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için tamamen duruma hakim olurlarsa insan ömrü boyunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir özelliğe kavuşacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, bütün çatışma hallerinin dışındaki bir olgudur. Mutlulukta çatışma yoktur. Mutluluk, sülh ve sükundur. Mutluluk, huzur ya da eski adıyla, mutluluğun eski adı saadetti. Saadet. Asr-ı saadet dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Nefslerini tezkiye ve tasfiye etmiş olan sahabenin yaşadığı hayat. Bu hayat bütün boyutlarıyla bir mutluluk işaretiydi. Sahabe bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşamışlardı. Çünkü nefslerindeki bütün afetleri daime zikre ulaşarak hepsi yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyamızdaki mutluluk, nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavganın vesile bütüne ulaşır. Başlangıçta yarı yarıya mutlu olmamızı temin edecek olan şartlarla yaratılır insan. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? Ne kadar bizi mutsuz edecek olan afet varsa o kadar da mutlu edecek olan haslet var. Ama biri nefsimizde, biri ruhumuzda. Allah Teala
bu dengeyi bir yerde farklı bir şekilde kurmamızı istiyor. Yani Allah'a ait olan ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. İşte bunun için bir insan mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir ve taviyetini Allah'tan sorar bir defa mürşidine, sonra taviyetini gerçekleştirir ve gerçekleştirdiği an ruh vücuttan ayrılır, ana dergaha, devre-i imamın dergahına ulaşır. Allah'tan sormuşsa o mürşit mutlaka mutlak mürşittir. Gerçek mürşittir. Ulaşıp teslim olduğu anda tabi olmak, ona teslim olmak manasına gelir. Tabi olduğu anda ruh vücudu derhal terk eder. Ya o insan ruhsuz mu yaşayacak? Ruh olacak ama içinde olmayacak. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerleşir. Bir ruh gitmiştir ama devrin imamın ruhu gelip başın üzerine yerleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde o ruh bir koruyucu faktördür. Ne diyordu Allah Teala? Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böyle bir statüde kişi mürşidine tabi oldu. Tabi olduğu zaman ne olur? Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala o kişiyi koruma altına alır. Ne tür bir korumadan bahsediyoruz? İnsanı mutsuz eden gerçek husus şeytanın o kişiye devamlı müdahaleleridir. Devamlı tesir icra etmesidir o kişinin üzerinde. Böyle bir tesirin, etkinin yok olması gerekir. İşte Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı an şeytanın kişiye etki müessesesini durdurur. O kişiyi özel bir koruma altına alır ki bu korumanın sırrı Allah'a aittir. Ama şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Ta ki nefsin kalbi %1, %51 fazıllarla dolsun. O muhteva içerisinde ruh nefsin kalbindeki her %7 aklanmaya, nefsin kalbine her %7 nur birikimi oluştuğunda bir gök katı yükselir. Birinci gök katının kapısının o kişinin ruhuna açılması ancak o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunu devre dışı bırakırsak ilk %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. İkinci gök katının kapıları o kişinin kalbinde ancak ikinci bir %7
nur birikimiyle gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimlerinde bu kişinin nefsinin kalbi yedi defa %7 fazıl birikimine sahip olur. Bu yedi defa %7 nur birikimi o kişi için bir halastır, kurtuluştur. Halas, kurtuluş demek. Ne demek istiyoruz? Ruh, Rabbine ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur. Fani olmuştur. Sahibi olan Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Böyle bir sonucun oluşabilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar ve o kişinin nefsinin kalbinde her %7 nur birikim oluştukça, o kişi emmare 1, levame 2, mülkime 3, mutmainne 4, radiye 5, mardiye 6, tezkiye 7. 7 kat göğü aşar. Bunlar nefsin kademeleridir. Emmare'den başlayan tezkiye kadar giden bu muhtevada nefsin 7 tane kademesi aşılır. Ve nefs %100 karanlıklardan oluşan başlangıçtaki nefs, ruh ayrıldıktan sonra o karanlıklarda bu denge sağlanana kadar, aynı denge sağlanana kadar Allah'ın muhafazası altındadır kişi. Yani başlangıçtaki dengeyi Allah-u Teala bir daha kuruyor. Ama ruhunu kendisine geri aldıktan sonra bu denge kuruluyor. Daha doğru bir ifadeyle ruh Allah'a bu yedi kademede yedi tane gök kapısı açılarak Allah'a ulaştığı noktaya kadar bu denge adım adım tamamlanıyor. Ruhun Allah'a ulaşması dengenin tamamlanması demektir. Yedi gök katında %7 fazıl birikimi %49, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle beraber %51 ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu. Burada bu kişiye Allah-u Teala cenneti de nasip kılıyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ve gök katlarını birer birer aşar. Kişi mürşidine ulaşır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta Allah'a mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 3. basamakta, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Ve ruhu 21. basamakta 14-7 daha 21, 7 tane kademeyi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, burada denge başlangıçtaki nefsin kalbinde %100 afet var. Ruhun kalbinde %100 hasret var, dengesi. Bu noktada bir defa daha kurulur. Ama ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi yarı yarıya nurlarla dolmuştur. Geri kalan %9, %49 afet hala nefsin kalbindedir. Bunun yok olabilmesi için kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir.
Nurlar %81'e ulaşır. Nefsini teslim edecektir, %100'e ulaşır. Ve bu ihlas makamında da, salah makamında da nefsin galibi bu %100 nur birikimini devam ettirir. Kişi artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah Teala mutsuzlukla mutluluğu dengede bırakmış? Neden nefsin kalbini afetlerle doldurup ruhun kalbini aynı seviyede hasletlerle doldurmuş? Çünkü Allah Teala diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte nefsin kalbindeki A kadar afet, nefsin kalbindeki, ruhun kalbindeki A kadar haslet birbirine eşittir. Denge kurulmuştur. Zıttıyla kaim kılmıştır. Burada insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun yarısını mutlaka yaşamaya başlar. Yeter mi? Bu ona verilen mükafatların bir tanesidir. Dünya mutluluğunun yarısı. İkinci mükafat çok daha büyük, çok daha önemli. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ruhu ulaşan kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözüdür bu. Mutlaka sözünü tutar. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala ait olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala söz verdi mi, sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf kelimesi ve hulf kelimesi aynı kökten geliyor. Yani ne demek bu? Yani Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değildir. Sözünün gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnsanlar vardır, söz verirler, sözlerini yerine getirmezler. İşte bu o sözde hilaf olmasıdır. Sözün yerine getirilmemesi o sözde hilaf olması manasını taşır. Söz yerine getirilmemiştir. O sözde hilaf söz konusudur. Öyleyse bir insan için sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu söylediğimiz noktaya kadar olan kesimi garanti etmiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu. Bu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesini sağlar. Şimdi böyle bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Nereye gidecek bu adam? Kıyametten sonra gideceği yer bunun cennet. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Mülaki olmayı dileyenlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti.
Bir başka insan düşünelim. Allah'a mülaki olmayı dilememiş ve de 80 sene yaşamış. 65 senesinde de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş. Namazlarını muntazaman kılmış, oruçlarını eksik olmaksızın tutmuş, zekatını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadette getirmiş, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş ve 80 yaşında da ölmüş. Bu adamın gideceği yer sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyenin amelleri heba olur diyor Allah Teala. Peki dileseydi ne olurdu? Dileseydi Allah onun günahlarını örterdi. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Neymiş? Allah'ın günahları örtmesi söz konusu oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a mülaki olmayı dilemek ve cehennemden kurtuluş. Mutlaka cennete girmek. Şimdi hal böyleyse, eğer mutluluktan muradımız cennet mutluluğuysa, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi oluyor. Eğer cennetten bahsediyorsak mürşidine tabi oluyor. Allah'tan soruyor mürşidini. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor bu kişinin. Eğer hayatı ona müsaitse. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu 7-8 ay içinde bu olay mutlaka gerçekleşir. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın birinci kısım mükafatı. İkinci kısım mükafatı ise ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin dünya mutluluğunun yarısına sahip olması. Yani o kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu olur. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını yaşar ama ölümden sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlara mutluluğu garanti etmiş. Sadece bir dilekle dileyeceksiniz benden diyor bana ulaşmayı. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştıracağım diyor. Ve de diyor, üçüncü kat cennette sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi sever. İnsan onun katındaki en kıymetli mahluktur. Onun indinde, Allah'ın gözünde insan en kıymetli mahluktur. Çünkü içine ruh üfürdüğü tek bir mahluk vardır Allah-u Teala'nın, o insandır. Her insana doğuşunda ruh üfürür Allah-u Teala. Cinlere ruh üfürmez, şeytanlara ruh üfürmez. Onlar enerjiden yaratılmıştır.
Biz insanlarsa ben yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Her kim dünya mutluluğunun daha ötesini istiyorsa, o bir dik yokuşu aşmak mecburiyetindedir. Zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik zikirle yetinmeyip günde günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığı zaman, yani günün 4'te 3'ünü, 6, 12, 18, 24. Günü 4'e böldük. Bunun 18'ini, 4'te 3'ünü zikirle geçirmeyi başaran bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu Allah'ın bir nimetidir. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur da Allah bu talebi kabul ederse o kişiye yolunu kolaylaştırır. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşamaya başlar. %50'den %80'e çıkar dünya mutluluğu. Cennetlerden de 4.'süne ulaşır. Sevgili kardeşlerim, daha çok mutluluk daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan insan, nefsinin afetlerini tamamen yok olmuş olan birisidir. Öyleyse, kişinin iç dünyası ne olmuştur? İç dünyası, hasletlerle %2 rahmet olmak üzere, %98 fazıllarla dolmuştur. Onlar sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir hüviyettedir. Kişi bu sebeple mutluluğu yaşar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz şey nasıl bir şey? İnsanın iç dünyasındaki mutluluk, iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavganın bitmesidir. Birinci faktör. İkincisi, bu kavganın bitmesi, ruhun gitmesiyle tamamlanmıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah Teala bizi koruma altına alıyor. Aynı dengenin kurulabileceği bir noktaya kadar kalıyoruz. O noktaya kadar şeytanın bize müdahalesine imkan vermiyor. Ta ki nefsimizin kalbinde %51'lik nur oluşsun. Böylece nefsimizde %100 haslet varken, nefsimizde %100 afetler varken, nefsimizde de %100 hasletler varken olan denge, ruhumuz Allah'a doğru yola çıktıktan sonra bizim içimizde de kurulsun. O denge, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsin içinde kurulur. Nefsin afetleri %51 azalır. Fazıllardan oluşur ve başlangıçtaki denge yeniden kurulur. Bundan sonraki hamlelerse nefsin afetlerini tamamen devre dışı bırakacak olan nefse has fazılların gelişini devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, iç dünyadaki mutluluk böyle bir dizaynı ifade eder. Ama çevrenizde insanlar var. O insanlarla olan ilişkilerinizde eğer onları severseniz davayı baştan kazanırsınız. Sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanları seveceksiniz. Severseniz
onlara kötü davranamazsınız. Severseniz mutlu olacak olan sizsiniz. Bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşar. Yasaklarını işledikçe mutsuzluğu. Etrafındaki insanlara iyilik yapmanın koruyucu belgesi sevmektir. Seven insan etrafındakilere huzur verir. Onlara yardımcı olur. Sadece sevmeyi bilen, seven insan. Bir insan bir başkasından nefret ediyorsa, ona iyilik yapmak şöyle olsun, nefsinin afetleri var olan bir insana bahsediyoruz. Ona iyilik etmek şöyle dursun, ona her zaman kötülük etmek ister. Ama Allah Teala nefsin afetlerinden öfkeyi, kini devreden çıkartırsa, o zaman kişiye başkasına kötülük etmek için iç dünyasında bir arzunun kalamadığını görecektir. Böyle bir yanlışı da hiçbir zaman yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla olan ilişkinizde onları sevmelisiniz. Sevdiğinizi belirtmekten çekinmeyin. Sevin ki sevilesiniz. O beni önce sevsin, ben onu ondan sonra severim. Yok. Karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü düşünün. O beni sevsin, ben onu o zaman severim diyorsa, bir ömür boyu siz birbirinizden nefret eden ya da nefret etmese de en azından birbirini sevmeyen iki kişi olarak yaşarsınız. İkiniz de mutsuz olursunuz. Sadece iki kişiden bahsediyoruz misal olarak. Ama siz

birinin duyduğu mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Bu onları mutlu eder. Ama siz bu sevgiyi belirtmekle onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkese bir küçücük iyilikte bulunmanız, onların her birinin yaşadığı mutluluğun size mutlaka inikas etmesi, geri dönmesi demektir. Ve her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşayacaksınız. O zaman mutluluğunuz için kapılar etrafınızdaki insanlardır. Onları sevin. Onları sevin. Sadece sevin. Nefret etmeyin. Kimseye karşı kin duymayın. Kimseyi kendinize düşman etmezsiniz. Herkes sizin dostunuz olur. Size kötülük yapanlara da sevgi besleyebilir misiniz? Onu gerçekleştirin. O zaman Allah-u Teala tarafından daha üst seviyeye sevilen birisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah-u Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim,

Aile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah-u Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi bizi ilk defa dinleyenler? Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah-u Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz hayır Allah Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah Teala'ya ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları
kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı dolacak. Hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de
Hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrün varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah-u Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol, kalbindeki durum ne olursa olsun, eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah-u Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah-u Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah-u Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi, Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor. Ve bunun şartlarını hazırlamış, herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, onun, Allah'ın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık. Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi.
15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cennetime alır, 4. kat cennetime alır Allah Teala, 3. kat cennetine mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir olay yoktur diyorsa bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece
kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal edenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki,

Bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. ...65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki

Ey. İnananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa, hiç sevap yapmamış olan bir insan, kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına, günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişiden ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı denedikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahhar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin geleceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse,
O ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş, ibadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba iblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini onlar da yedi safhayı unutmuşlar, yedi safha ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah Teala bizi asla cennetine almaz bizim gibi günahkar kullarını.
Bir de optimistler var. Ben diyor, İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir malik olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetini alır ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرِ الْعَابِدِينَ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah-u Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah-u Teala bizi Allah'a ibadet edelim, gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulunalım diye göndermiş değil. Allah-u Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış.
fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim, mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattakine ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki, Allah-u Teala'nın beni cennetin almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah-u Teala'nın bana böyle bir şey nasip edeceğine. İnanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki, ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah-u Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah-u Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni, birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim, cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş? Olan şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Kur'an-ı Kerim diyorlar, alimler tarafından okunur. Siz bu işi bırakın, alimler okusunlar, size anlatsınlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak, bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki
o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa orada Allah-u Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa 3. kat cenneti onu mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ölse ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Alin, amin.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği bir tek şey var. Onların mutluluğu. Bütün kanunlarını, bütün kaidelerini, bu mutluluğu insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği mahluklar yaşayabilsinler diye. Şu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınıza göre sevgili kardeşlerim, bundan mutlu olmanız gerekmiyor mu? İnsan olarak yaratılmışsınız. İnsan bir anne babadan doğan bir insansınız. Allah Teala kainattaki hiçbir mahlukuna tahakkuk ettirmediği bir hususu size nasip kılmış. Eğer Allah'a göndermediyseniz içinizde Allah'ın ruhu var. Yani Allah'ın ruhu bütün insanların içine Allah Teala tarafından üfürülüyor. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir dizaynı yaşıyorsunuz. Allah sizi o kadar kıymetli telakki ediyor ki size, hepinize ruhundan üfürmüş doğduğunuz anda. İnsan olarak yaratıldınız. Vücudunuz Allah'ın ruhuna bir sığınak, bir melce. Daha büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşlerim kainatta? Yaratan Allah'ın ruhu sizlerle birlikte, bir kısmınız için buna bir idi kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü büyük kısmınız ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. İnsan ruhu üçüncü kademede Allah'a geri döner. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Herkes dileyebilir.

akademik kariyer yapmış olan tüm alimlerimiz, asistanlar, doçentler, profesörler, bütün öğretim üyeleri, hepsi mi? Hayır. Ama çok çok çok büyük bir kısmı insan ruhunun Allah'a hayattayken geri dönmesine bile henüz inanmıyorlar. Onlara, ondan evvelkiler, onlardan evvelkiler böyle öğrettiği için. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem din öğreticileri, elinizde kainatın en sağlam teminatı var, Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah, affedersiniz, yanlış oldu. Sonunu baştan söyledik. Allah yeştevi seçer. İleyhi, ona, kendisine, men, kişiyi, yeşaü, dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yani insanların %95'ini, hatta daha fazlasını seçer Allah Teala kendisine. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen insanlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, yanlış mı yapıyorlar? Evet, çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Peki yanlış yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Neden? Çünkü onlara ilim öğretenler Kur'an'ı öğretmemişler. Asırlardan beri devam ede gelen bir yorum statüsü içerisinde o insanlara, ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zannettikleri için böyle bir inancı aşılamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanı görüyor musunuz? Ne korkunç bir mahluk. Bütün insanları tuzağa düşürmek için bu kadarcık bir gayreti yetiyor. Ne demiş? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ey benim aziz kardeşlerim, ruhunuz günde yüzlerce defa sizi terk eder. Dilediği yere gider, ruhunuz bile duymaz. Zaten giden o duyamaz tabii. Ya da zaten farkında olduğu için yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Çok sevdiği için insan olarak yaratılmış. Mutluluk okyanusuna atılasınız da yolun sonuna kadar gidesiniz diye. Ne demek istiyoruz yolun sonuna kadar gidesiniz diye? Yedi safhadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, üçüncü basamak. Böyle bir dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer o kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir.

Aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kişi kalpten bir dilekle, kim olursa olsun o kişi, dünyadaki en günahkar insan olsun, bir sürü cinayet işleyen birisi olsun, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Diyelim ki şeytana tapanlardan birisi, kalben, kelimeye dikkat edin, kalben, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah onun şeytanla olan bütün ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Ve o kişiye o kapkaranlık dünya birdenbire aydınlık bir hüviyette tezahür eder. Artık o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan birisinden bahsediyoruz. Öyleyse bu noktada dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Onu bu kadar mutlu yapan ne? Bir tek dilek sadece. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Tamam, bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah o kişinin ruhunu ya da o kişideki kendi ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Böyle bir konu için 7-8 aylık bir devre her zaman yeterli olmuştur. Ama bundan çok daha kısa zaman içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz olmuştur. Bizim zamanımızda çok daha uzun devreydi. Yani biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek öyle büyük bir mutluluk ki, hepinizin kalbine ayrı ayrı yaklaşabilmek, karanlık olan kalpleri aydınlığa ulaştıracak olan sırrı, adı zikir, insanlara ulaştırmak. İnsanlar zannediyorlar ki zikir yapan herkes hedeflerine ulaşır. Hayır sevgili kardeşlerim. Zikir yapan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. O kişinin vücudu nurların gelmesine ve nurların o vücudun kalbine ulaşıp kalbinde yerleşmesine açık değildir. Kapılar kapalıdır. O kapıların açılması kişinin göğsünün önce yarılmasına bağlı. Göğsünün yarılması içinse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kaldı ki göğsünün yarılmasından evvel Allah Teala o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerini Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği zaman irşat makamını irşat makamı olarak gören hale getirir. İrşat makamının sözlerini İslam'ın 5 şartıyla hiç alakası olmayan bir sürü zırva diye kabul eder kişi. Çünkü ona öyle bir ilim öğretilmiş. Arkadaş demişler, bak iyi dinle beni. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve de kelime-i şehadet getirmek. Sen kardeşim ötekileri boş ver. Bir, bundan çok daha ağır bir şeyler söylerler sana. Yok zikir yapacakmışsın, yok Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsin. Bunlar palavra şeyler. Bunlara hiç değer verme. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bak ataların ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yaşamışlar. Hop hepsi cennetlik olmuş. Sen de o aşırı gidenlere sakın katılma. Sen İslam'ın 5 şartını yap. Ama bunu yaparken de bil ki onları yapmayanlardan da olma.
Allah madem ki İslam'ın beş şartını koymuş, ki beş şart bir gerçektir, gerçekten beş şart vardır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, beş şart vardır ama yetersizdir. Sen İslam'ın beş şartını gerçekleştir, gerisine karışma, Allah seni mutlaka cennetine alır. Almaz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ifadelerinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kalbi de duyarsızdır, hissizdir. Dilsizdir ve kalbi hissizdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, işte cehennemin kapısının kapandığı, cennetin kapısının açıldığı nokta orasıdır. O kişi için en kötü şeyleri kafanızda canlandırın. Üç tane adam öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yanlış şeyler yapmış. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir gün. Ne olur? Allah onun günahlarını örter ve ona Furkanlar verir. Ey amel olanlar, bana ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mevcudinize tabi olacaksınız. O zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş? Bir tek dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah günahlarınızı örtüyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldüyse ne oldu? O kişinin yalnız sevapları kaldı. Bir tek derecelik bir sevap olsa sıfır günaha karşılık, o kişinin gideceği yer gene cennettir. Açık ifade. Kimin günahları sevaplarından azsa ya da tersi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ömrünüzün sonunda hayat filminiz size gösterilecektir. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa, onun bakiye hanesi yeşil rakamla bir takım rakamları ifade eder. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onunki de sol taraftadır. Onun rakamları kırmızı rakamlardır. Bakiyede kırmızıdır. Kaybedenler kırmızı rengi, kazananlar yeşil rengi hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, yeşil rakamlar kazanılan derecelerin kaybedilenlerden fazla olması kesin olarak ifade eder. Bu rakam sadece bir olsa, yani misal olarak söylüyoruz. Birinin sevapları 1000, günahları 999. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden bir tek derece fazla olduğu için. Allah kanunu böyle koymuş. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse
Allah Teala neyle yapıyor bunu? İfade son derece açık. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Peki kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne olur? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne şekilde ifade ediyor bunu? Onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kim Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar ederse, yani emirlerin en başta geleni, başlangıç noktasını teşkil eden şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'ın emirlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah onlara iki kat sevap yazıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevapları iki kat olarak değerlendirilir. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a ulaşmayı inkar ederek, Allah'a ulaşmayı değerlendirmeden yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da amelleri boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, hala birçok insan Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sen neden bahsediyorsun? Dedikleri zaman onlara deyin ki bakın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan gene o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlar ulaştırmazlar diyor. Ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala'nın birinci kat cennetine gitmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin elinde. Bizi ilk defa dinleyenler özellikle sizlere söylüyoruz. Cehennemden suçunuzun mahiyeti ne olursa olsun kurtulabilirsiniz. Sadece bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz Allah için yeterli. Bütün günahlarınızın üzerine sünger çeker. Peki Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala birinci kat cennetine ulaştırır. Tamam. Sonra ne yapar? Sonra Allah Teala o kişiye inanılmaz bir şekilde bir mürşit sevgisi verir ki kişi mürşidine ulaşmak için can atar. Hacet namazını kılar ve eğer gerçekten o kişi Allah'a milaki olmayı ruhunu Allah'a ilka etmeyi yani ulaştırmayı dilemişse Allah ona o gece mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacak kişi? Gece saat bugünkü bu noktadaki saatle birden sonra gecenin birinden sonra uyanacak. Saatini ona göre kuracak. Boy abdesti alacak. Sonra hacet namazı kılacak. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okuyacak. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Teşebbüs miktarı oturacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Ve de boy abdesti alması şart, farz. Başlangıçta bunu yapması lazım. Ey Yüce Allah'ım diyecek, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunun için de bana dediler ki, bir mürşide ulaşmam lazımmış. Ulaşmazsam ruhum vücudumdan ayrılmazmış.
Oysa ki ruhumu sana ulaştırmam lazımmış. Ben onun için hacet namazını kıldım. Senden bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster ki ben dünyanın neresindeyse ona gideyim, tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi Allah Teala tarafından kabul edilir mi? Allah Teala o kişinin sözlerine bakmaz. Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum şeklinde bir şeyler söyleyen kişinin sözleri Allah Teala için kıymetli değildir. Buraya bakar sevgili kardeşlerim, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa o zaman korkmayın, cehennemden kurtuldunuz. O dilek sebebiyle Allah Teala talebinizi kabul edecektir. Yani sizi birinci etapta bu hacet namazını kıldığınız için mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Göstermekle de kalmaz. Sizi eğer gerçekten o mürşide ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size hangi şartlar içinde olursanız olun mürşidinize ulaştırır. Ya size bir mürşit gönderir ya da sizi mürşidinize ulaştırır. Ama mutlaka kişi tövbe edeceği mahalle tövbe edeceği kişiyle karşı karşıya gelir. Gelince hıçkırıklarını tutamaz, gözyaşları içinde mürşidinin eline sarılır ve o eli öper. Allah Teala'nın indinde söylenmesi lazım gelen sözleri söyleyerek mürşidine tabi olur. Bu tabiye sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Bu mutlaka kelimesi hangi şarta bağlıdır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi şartına bağlıdır. Dilemezse Allah Teala zaten ona mürşit falan göstermez. Öyleyse dileyen kişi emin olmak isterse bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Anlar ki Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşit odur. İşte o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe eder ve el öper. Bunu yaparken muhtemelen hıçkırıklarını tutamaz. Bu ikinci safhasıdır yolunun. Bu noktada ne olmuştur Allah Teala? Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasını, irşat makamı olarak görme hassasını açmıştır. Kulaklarındaki işitmeye engel olan vakrayı almıştır. İkniti almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Ve ona işitme hassası, irşat makamının sözlerinin manasına varabilme hassasını vermiştir. Ve kalbinde irşat makamına karşı büyük bir sevgi uyandırmıştır. O kişi severek mürşidine koşar, tabiyetini gerçekleştirir. Ruhu gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılarak devrin imamının dergahına yani ana dergaha ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli bir yolculukla Allah'ın katına kadar adım adım yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile birlikte olmak hepiniz için güzellerin en güzelidir. O sizin Rabbinizdir, sizi sever. Bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz onun için yeterlidir.
kalbinize bakar. Eğer kalbinizde bu dilek varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah için yeterlidir. Mutlaka sizi, yani sizin ruhunuzu Allah siz dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Mutluluğunuz da %51 seviyesine ulaşmıştır. Başlangıçta sıfır mutlulukta olan, herkesle anlaşmazlık içinde olan, nefsine tabi olan bir insanken bu noktada durulmuş bir ruh halinin sahibidir kişi. Allah'a ulaşmayı denemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabiyetten sonra zikre başlamıştır. Bu zikir nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbini %51 nurlarla kaplamıştır. Her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet girişinden sonra her %7 fazıl nuru girişinde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı aşar. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçer. Yedinci alem olan zikir hücrelerinde zikrini tamamlar. Sitetil müntehaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Fani olur. Yok olur. İşte bu vuslattır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Orada mı kalır? Hayır, kalmaz. Allah Teala o ruha tekrar indi ilahide yaşamak üzere bir taht ihsan eder. Ruh Allah'ın zatından ayrılarak namazların dışındaki devrede hep o altın tahtlardan birisi üzerinde kalır. Bu o kişiyi dünya hayatında %51 mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Yani kişi yarı yarıya mutludur. Yarı yarıya mutsuz oluşunun sebebi nefsinin kalbinde hala %49 afet mevcuttur. Onlar onu sık sık hatalar yapmaya zorlayacaktır. Bir kısmını da başarı da kazanabilirler. Ve kişi hatalar da yapar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi kılınır. Bundan sonra ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Yoluna devam etti, mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Kişi ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın hepinize hediyesidir, nimetidir. İnsanlardan hiçbiri bundan müstağni değildir. Herkese kapıları açıktır. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz vermiş. Ulaştırmaması hiçbir zaman mümkün değil. Bu mutluluğun yarısı bütün insanlara Allah'ın hibesidir. Allah hibe etmiştir bunu. Bir dilek diyor, bana ulaşmayı diyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey
Öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan Allah için ilk adımı, ilk manevi adımı atmıştır. Allah onu kontrolü altına almıştır. Hedefine ulaştıracaktır. O kişi namazı sevmiyor. Allah ona mutlaka sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi oluyor. Allah onu orucunu büyük bir zevkle tutabilecek hale getirecektir. Zikir yaptığı zaman hiç bundan zevk almayan kişi zikirden dünyadaki en büyük zevki alacaktır. Tüm bu standartlar birer birer oluştuğu zaman o kişinin dünya hayatında mutluluğu yarı yarıya yaşadığını görüyoruz. Neden yarı yarıya? Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla dolu, mutluluğu yaşatan onlardır. Geri kalan %49 afetlerle dolu. Başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu %100 hasletlerle doluydu. O denge başlangıçta verilmişti kişiye. Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın emirlerini ve gereklerini yerine getirmediği için, şeytanını devamlı negatif istikamette kullandığı cihetle kişi hep mutsuz, hep mutsuz bir insan oluyordu. Ama bu noktada kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah-u Teala'nın insanlara bir hediyesidir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci takvanın sahibi olur. Bunun manası o kişi birinci kat cennete girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı, Allah'a ulaştırdı. Ama Allah onu üçüncü kat cennete nasip kılar. Kişi devam etti, dik yokuşu açtı. Fizik vücudunu da Allah'a teslim etti. O zaman ne olur? O zaman bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini teslim etmek için uygun forma gelmiştir. Teslim eder, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Yani Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. Tevbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin, Adn cennetinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size bir Kur'an-ı Kerim özeti. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete girmesini istemiştir ama bunu kişisel iradeye bırakmıştır. Bırakması da onun o muhteşem adaletinin bir gereğidir. Yoksa kötü insanlar da, iyi insanlar da Allah-u Teala tarafından birinci alternatif cezalandırılır, ikinci alternatif mükafatlandırılır. İkisi de haksızlıktır. Kötü olan bir insanı iyiymiş gibi değerlendirmek, Adn cennetini almak, iyi olan bir insanı cehenneme atmak, Allah için hiçbir zaman tahakkuk edecek bir olay olamaz. Neden olamaz? Allah adaletin gerçek sahibidir.
İşte bu dünyada adalet müessesesi gerçekleşememişse o kişi cehennemde sonsuza kadar azap çekerek bunun cezasını ödeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içinse onun günahlarının affı, cennete girmesi söz konusudur. Ve sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Bunu sağlayansa sadece ve de sadece ve de sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte insanlardan her kim bunu söylüyorsa, bunu söyleyen kişi o hedefe layık olmuştur. Kalpten söylemişse mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine, yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaşabilen tek varlığımız ruhumuzdur. Allah'ın ruhu olduğu için ona dönmek mecburiyetindedir zaten. Tek ruhumuzun hedefi Allah'a geri dönüştür. Allah'ın ruhu bize üfürülmüştür ve Allah emanetini geri istiyor. Marifet o emaneti şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek Allah'a geri döndürerek ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak bütünün bir araya gelmesi demek. Allah'tan bahsetmek bizim için her zaman bir büyük zevk sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsetmek hem söylediğini hem dinleyeni huzura, mutluluğa, güzel hatıralara götürür. Her sohbet Allah'ın bir emridir. Her sohbet Allah'tan bahsedildiği cihetle bir eksiğin giderilmesidir. Her sohbet bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir nimetidir. Belki herkes başka bir açıdan sohbetlere bakar. Herkes kendi dizaynı içerisinde kendi bilim hudutları içinde, kendi idraki içinde sözleri dinlerler. Sevgili kardeşlerim, bizim için sizlerle, hepinizle konuşmak
Gerçek anlamda bir büyük zevk. Neden zevk? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek bir zevktir, bir huzurdur, bir mutluluk vasıtasıdır. Mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar bütün gün bir şeyler konuşurlar. Ama Allah'tan bahsetmek bu konuşmalar gibi değildir. Allah devreye girdiği zaman her şey değişir. Bir defa mutluluk mutlak olarak devreye girer. Ne zaman Allah'tan bahseden bir konuşma dinlesem, bu konuşma benim konuşmam olsa bile hep mutluluk verir. Mutluluk ulaştırır bizlere. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek zamanın boşa harcanmamasıdır. Allah'tan bahsetmek insanlara mutlaka derecat kazandırır. Bu konuşan için de geçerlidir, dinleyen için de geçerlidir. İki tarafta kazançlıdırlar. Yeter mi? Bu Allah Teala'nın bizlere verdiği mükafatlar açısından geçerli. Ama bir de Allah'ın sohbeti söz konusuysa o sohbet kişiyi mutlaka mutlu eder. Hem konuşanı mutlu eder, Allah'tan bahsetmektedir. Hem dinleyeni mutlu eder, Allah'tan bahsedilmektedir. Öyleyse her fırsatta Allah'tan bahsetmeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah insana verilen mahlukunu yaratmış. Ona, sadece ona kendi ruhundan üfürmüş. İnsandan başka Allah'ın ruh üfürdüğü bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bu muhtevayı başkalarına anlatmak gibi bir güzelliği yaşamaktayız. Bu bizim açımızdan. Sizler de bizim güzellik olarak vasıflandırdığımız bu konuşmayı dinlemektesiniz. Eğer bir insan Allah'tan bahsediyorsa sevgili kardeşlerim, o konuşma güzeldir. O konuşma çünkü Yaratandan bahsetmektedir. Yaratılanları ona yaklaştırmaktadır. Yaradan'a yaklaştırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz farkındasınızdır ki ne zaman başkalarıyla normal konuşmalar yapsanız bu sizin hoşunuza gider. Ama Allah'tan bahsediyorsa bu mutlaka daha çok hoşunuza gider. Çünkü kalbiniz Allah'tan bahsetmek ister. Kalbiniz Allah'tan bahsedilmesini ister. Allah Teala ne mutlu ki bizlere böyle bir imkanı tanımış sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bir güzellik bu. Allah'a yakın olmak. Kim Allah'tan bahsediyorsa o bu bahsetme boyunca Allah'a yakın bir insandır. Rabbini konuşmaktadır. Bir kısım insan kendi iradesiyle konuşur. Bir kısım insan Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir.
Allah Teala herkese, herkesle konuşmayacağı için söyleyeceklerini onlar dinleyemez. Ama Allah'ın konuştuğu insanlar seviyelerine göre Allah'ın kendilerine verdiği dersleri adım adım dinlemektedirler. Bundan büyük mutluluk duymaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile konuşmak Allah'ın söylediklerini işitebilmekle mümkündür. Bu sözleri kulaklar işitmez. Bu sözleri kalpler işitir. Allah Teala kalplere hitap eder. Kişi başkalarına Allah'tan bahsettiği zaman bundan öyle bir zevk duyar ki bu dünyadaki en büyük zevktir. Allah'tan bahsetmek, Allah'ın emirlerini iletmek, Allah'ın kanunlarını, kaidelerini belirtmek, insanları Allah'a çağırmak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a çağırdığınız insanlardan ne kadarı Allah'a ulaşmayı dilerse, bunda siz de pay almış olursunuz. Sizin kendilerine Allah'tan bahsettiğiniz bu kişiler, onlar da başkalarını Allah'a çağırırlarsa, siz de pay alırsınız. Onlara Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız için. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Evvela Museviler mahvolmuş, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle söylüyoruz? Çünkü koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartını endekslenmişler: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Hem diyoruz ki bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun manasını bilerek mi söylüyoruz acaba? İslam kelimesi ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu İslam, Allah'a teslim olan kişi demektir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşidine tabi olmamış ve bu sebeple ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük adını verdiğimiz yolculuğu yapmamışsa, 7 tane gök katını aşmamışsa, 7. katta 7 tane alem geçmemişse, Risale-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmamışsa, o kişi ermiş evliya değildir. Veli dost demek. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu olursunuz. Bu Allah'ın dostluğudur. Ama Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim dini. Neyinizi teslim edeceksiniz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu teslim edeceksiniz evvel emirde. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi teslim edeceksiniz.
İşte bu yolun sonudur. İradesini de Allah'a teslim eden insan her an Allah'tan emir almaktadır. Her an Allah'ın emrettiğini yapmaktadır. Allah'tan emir alan bir insan Allah'ın kendisine öğrettiklerini söyleyebilir. Onunla her an konuşmak mutluluğuna ulaşan insanlara ne mutlu sevgili kardeşlerim. Hepinizin böyle olabilmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Hepinizin en güzele ulaşmanızı diliyoruz bu açıdan. Bir insan değil ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etsin de cennete girsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi kılınıyor Allah Teala tarafından. Yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. O kişi Allah'ın yardımıyla mürşidine ulaşıyor. Allah tarafından ulaştırılacak olan bir imkan ona sallanıyor. Ne oluyor? Gidip mürşidine tabi olduğu zaman o kişi artık ermiş evliya almak yolunda ilk adımı atmıştır. Neden? Çünkü mürşidine Allah'tan sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olan kişi mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması olayını yaşar. Ruh, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu anda vücudu terk eder. Ve o sırada Allah'a doğru gitmekte olan kafileye kim bilir kaç kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır o sırada. Kafileye katılır ve Allah'a doğru yolculuğuna devam eder. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk. Yedi tane alemin geçilmesi ve yedincisinde dikey bir yolculukla Sitetül Münteha'ya ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. O ruhu kim üfürmüştü? Allah kendi ruhundan üfürmüştü. İşte o sonsuz ruh bütün insanlığa hatta kainatın her yerindeki dünyalardaki insanlara yetecek kadar geniş kapasiteli bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, şu bir vaka olarak devreye girmelidir ki Allah Teala ruhu biz insanlara mutlu olun diye vermiş. Kimler mutludur? Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler. Kimler daha mutludur? Fizik bedenlerini de Allah Teala'ya teslim edebilenler. Ne oldu? Ulaştırabilenler demedi ki fizik vücudumuzun Allah Teala'nın zatına kavuşması söz konusu değil. Ama ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz Allah'a tekrar geri dönmek üzere bize verilmiştir. Bunun için insanların Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ruhlarını ulaştırması farzdır. Safalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı
dinemeyen bir insan İslami standartlarda kendisine düşen sağlam bir imkanı kaçırmıştır. Dikkat edin cennetlerin sıralanışına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Eğer dilemiyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa o kişinin cennete girmesi söz konusu değildir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farzdır. Allah Teala'nın bu görevlerini yapan kişinin ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ruhu vücudunu terk etmez. O kişi sağ oldukça onunla beraber kalır hep. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman ruh vücudu terk eder. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alemden geçer. Sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu işlev 7-8 ay devam eden bir işlevdir. O kişinin de hayatının en güzel devresidir. Ondan sonra kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder, iradesini teslim eder. Ama o karanlıktan aydınlığa çıkışın aynı miktarında mutluluğu arttıramaz. Oradaki mutluluk artışı Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması olayındaki mutluluk seviyesi en yükseğidir. Ve işin en güzel tarafı herkese nasip olur. En yüksek demekle neyi kastediyoruz? İnsanların mutlulukları açısından en yüksek. En üst seviye mutluluk o noktadaki mutluluktur. Ondan sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir, iradesini teslim edecektir. Hepsi daha üst, daha üst, daha üst konuda teslimler, daha kıymetli teslimler ama o zevki yaşatamazlar. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın o büyük huzuru, büyük zevki yaşanır o noktada. İşte sevgili kardeşlerim, size diyoruz ya sık sık her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her şey çok güzel ve bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun en güzeli oluşturduğunu görüyoruz. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. İnsanın iç dünyasında, başkalarıyla ilişkilerinde, Allah ile olan ilişkilerinde uyumun sağlanması ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair açık bir şekilde söz verdiği cihetle o kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor der o zaman o kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde

insanlar mevcut. Ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıranlar mevcut. Sevgili kardeşlerim, yani bizde o gavurdur, ona bakmayın falan gibi bir şeyler söylenir. Ama ya o gavur dediğiniz kişi, o da kendi kitabındaki Allah'a ulaşmayı dinlemek fiilini gerçekleştirmişse, ya mürşidine tabi olmuşsa ve ruhu Allah'a ulaşmışsa, o da ermiş evliya hüviyetine giriyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı da sırasıyla, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirmiştir. Ve hepsi bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamışlardır bu yola girenler. Öyleyse başkalarını zemmetmek bize yakışmaz. Onlar da Allah'ın kulları ve bir peygambere tabiler. Museviler Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Biz Müslümanlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşuz. O zaman ne görüyoruz? Hep tabiyet var. Hep tabiyetin arkası teslim. Ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, yedi sefa ve dört teslimi üç kitaptan da aldık. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar geçen safhalar hangi ayetlerde verilmiş? Onlar bir küçücük kitapta toplandı. Sayfası daha az, boyutu da küçük ama Musevilik'te 7 sefa 4 teslim, Hristiyanlık'ta 7 sefa ve 4 teslim, İslam'da 7 sefa ve 4 teslim orada yer almış durumda. İşte kardeşlerimiz gittikleri zaman Hristiyanların evlerine veya Musevilerin evlerine veya bulundukları yere onlara kendi kitaplarından 7 sefa ve 4 teslimi veriyorlar. Biz insanları kendimize çağırmak için gitmiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara İslam olun demiyoruz. Onlara diyoruz ki üç dinin üçü de yedi safa ve dört teslimden ibarettir. İşte ayetler. Siz Hristiyansanız eğer İncil'deki ayetleri inceleyin. Göreceksiniz ki 7 sabah ve 4 teslim bizim söylediğimiz ayetlerde kesin olarak yer almıştır. Eğer Hristiyansanız o zaman 7 sabah 4 teslimin İncil'deki ayetlerini size sunuyoruz. İşte 7 sabah ve 4 teslim İncil'in şu ayetlerinde yer almaktadır. Sonra siz Müslümansanız işte Kur'an'daki 7 sabah ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Müslüman gidip Hristiyanlara bunları söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Elinde son derece sağlam bir delil var. Bir Museviye kendi kitabındaki Musevilerin kendi kitabındaki yani Tevrat'taki 7 safa ve 4 teslimi söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Deliller elimizde. O zaman onlar özellikle buradaki pastörler
Yani

0: Hristiyan kiliselerinin idarecileri kendi kitaplarında onlara ispat ettiğimiz zaman 7 sefa ve 4 desimin mevcut olduğunu nasıl olmuş da şimdiye kadar bunu fark etmemişiz diyorlar. Ve bizlere teşekkür ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu onların da kurtuluşu değil mi? Bir insan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir hüviyetteler. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel fonksiyonlarıdır. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi işlevlerdir. İslam'da namaz kılınır, İslam'da oruç tutulur, zekat verilir, hacca gidilir, kelime-i şehadet getirilir. Sevgili kardeşlerim, ama realiteye baktığımız zaman realite 7 safa ve 4 teslimi açar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nedir? Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak için yaşamaktır. Bir insan Allah için yaşantısını bu hedefe ulaştırabilirse, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Bunlar mutluluk kapılarıdır. İnsanların Allah'a yaklaşımı aradan yüzlerce sene, hatta binlerce sene geçmesi sebebiyle ritüeller, yani merasimler, değişiklikler oluşturmuştur. Ama neticede asıllar hiç değişmemiştir. Tevrat'ı incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. İncil'i incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman da 7 safa ve 4 teslimi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, durum buysa kapıların herkese açık olduğunu net bir şekilde anlamalıyız, bilmeliyiz. Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir. Çünkü şeytan bir kısmını mutlaka kandırıyor. Allah'a ulaşma dileği yoksa, yani ruhun Allah'a teslimi dileği yoksa, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman gerçekleşemez. Her şey bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster. Emrettiğim mürşide ulaşayım, tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana doğru yola çıksın. Ne olur Yüce Allah'ım, bana bunu nasip kıl. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim, hepimiz için geçerli. İnsanları sevmek asıldır. Allah'ın Bütün yüceltici sistemleri sevgi ayakları üzerine kurulur. Nefret varsa mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Nefret karşı tarafta da nefreti oluşturur. Bunun neticesi iki tarafta birbirinden nefret eder. Oysa ki eğer sevmeyi öğrenselerdi dost olacaklardı. Allah'ın istediği şey işte bu dostluktur sevgili kardeşlerim. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri vücuda gelecek olan sonuç Allah'a teslimlerle en üst seviyeye oluşur. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin teslimiyle ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin teslimi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bu Allah'a yaklaşımın da çok farklı neticelerini, merdivenlerin farklılıklarını ifade eder. İnsanların Allah-u Teala tarafından ruh üfürüldüğü cihetle ruhu vardır. Fizik bedenleri var olduğu için o insan insandır. Nefsi vardır insanların. Başlangıçta onlara kötü şeyler yaptırır. Nefsin afetleri. Ama Allah'ın zikriyle o nefsin afetleri birer birer eriyecektir. Yok olmaya doğru gidecektir. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen tükenmesi için son basamağı ifade eder ve daimi zikre ulaşan bir insan için nefsin afetleri mutlaka tam olarak yok olacaktır. O zaman ne olur? O afetlerin yerini ruhun hasletleri işgal eder. Nefretin yerini sevgi alır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü seven sevinir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Öyleyse bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi var mıdır? Vardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa o kişi Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır. Ona mürşit sevgisi verilir. Kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşır. Davetini gerçekleştirir. Bu Allah'a teslim olması lazım gelen, Allah'a ulaşması lazım gelen ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a giden kafileye katılması manasına gelir. Onu ifade eder. Ve kişi bundan sonra 7-8 ayda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar. Yedinci kata ulaştıktan sonra 7 tane soldan sağa alemden geçecektir. Ve Sitret-i Müntaha'dan dikey olarak Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bu noktaya kadar olan kesim, yani ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İfadeyi bir defa daha söylüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin üçüncü kat cennette girmesini Allah-u Teala garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ne kadar güzel bir lütfuyla karşı karşıyayız, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar sadece talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de o velilerden birisi yap. Ermiş olduğu zaman kişi evliya oluyor. Allah Teala'nın velisi oluyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor sevgili kardeşlerim? Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi ifade ediyoruz. Allah Teala'nın indinde istiyoruz ki her biriniz başka insanların da bu hedefe ulaşmasını temin için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde hepiniz için en güzel şeyler söz konusu. İnsanları sevmeniz, onları hedefe ulaştırmanız, onların mutluluğunu sağlar. Ne kadar çok insanın mutluluğuna sebebiyet verirseniz, Allah Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgi İslam'ın kalesidir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir teslim mümkün değildir. Sevgi mutlaka teslimi oluşturur. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Can kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir mutlu beraberliği yaşadıktan sonra ikinci bir huzur devresine girdik sizinle beraber. Bir sohbet içerisindeyiz. Can cana, gönül gönüle, kalp kalbe, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluk merkezidir. Allah Teala hepimizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka Allah'ın cenneti ve sonsuz saadet. Sevgili kardeşlerim, şu dünyaya bir göz atın. Her tarafta huzursuzluk, mutsuzluk, sıkıntı, hüzün, keder, insanları huzursuz edecek olan her şey sokaklardan, caddelerden akıyor. İnsanlar birbirine kinli, birbirine düşman değil, birbirinin kalbini kırmak, birbirini öldürüyorlar acımasızca. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları bunlar için yaratmamıştır. İnsanları birbirini aldatsınlar, birbirlerine düşman olsunlar diye yaratmamıştır. Ama bütün insanları birbiriyle can dostları olsun diye Allah yaratmıştır. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Yani gördüğünüz yerde birbirlerinizi öldürüyordunuz. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirlerinizin can dostu oldunuz diyor Allah-u Teala. İşte Allah bunu istiyor. Birbirlerinizle can dostu olmanızı. Sizler ikinci asr-ı saadetin bugünün sahabeleri. Sizler Allah yolunda mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Hayır, o kadar değil. Mutluluğu bütün dünyaya öğretecek olanlarsınız. Mutluluğu bütün kainata kalbinizdeki sesle haykıracak olanlarsınız. Onlar gibi. Öyleyse sizler mutluluğun ne olduğunu bilenlersiniz. Yaşama değerleriniz hangi ölçüde olursa olsun mutluluğu, ama mutluluğu biliyorsunuz. Ve sizler başkalarından farklısınız. Çünkü onlar bilmiyorlar. Mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Çevrelerine bakış açıları, yaşadıkları şeylerle sınırlandığı için, toplum şuuru yaşadıkları olaylarla neşvi nema bulduğu için, geliştiği için, şuurlandığı için, onlar insanların birbirine düşman olduğu, birbirlerini yaraladığı, birbirlerini öldürdüğü, insanların ahitlerine vefa etmediği, senetlerini, borçlarını ödemedikleri, bir cemiyet anarşisi içinde şuur kazandılar. Siz de onlar gibiydiniz. Tasavvufa girmeden önce siz de onlar gibiydiniz. Aynı huzursuzlukları siz de yaşadınız. Onlar gibi yoruldunuz. Ama sonra Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Daha sonra da onu tasdik ettiniz. Tasdik ettikçe mutsuzluğunuz adım adım sıfırlandı. Mutsuzluğunuz adım adım mutluluğa dönüştü. Öyleyse Allah'ın yolunda olmakla iftihar edin. Biz size sadece güzelliği öğütleriz. Dostluğu öğütleriz. Elinden ve dilinden kimsenin şikayet etmediği insanlar olmanızı öğütleriz. Yetmez. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi Kur'an'ın ışığı altında sizlere öğretiriz. Sizler hangi işte çalışırsanız çalışın, dünya üzerinde şu anda Allah'tan en çok yardım alanlarsınız. Geleceğin en üstün ilim adamları sizler olacaksınız. Bu dünyanın standartları içinde size verilen ilmin muhtevasında yorulurken, eğer Allah'tan yardım istemeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın sizlere başkalarına ihsan etmediği, onların sahip olduğu ilmin ötesini mutlaka vereceğini göreceksiniz. İşte bu size has bir üstünlüktür. Allah'ın dostlarına has bir üstünlüktür. Nasıl şu anda atomlar konusunda dünyadaki en üstün bilginin Allah-u Teala bizi sahibi kılmışsa, kendi branşınızda hepinizi Allah ona sahip kılacaktır. Nasıl şu anda ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan kurtulma reçetesini Allah-u Teala bize öğretmişse, başka insanlar sadece bunu taklit edebilerek kurtuluşa ulaştırabileceklerse ülkeyi, siz de aynı standartların içinde olacaksınız. Kendi ilminizde, ilim çevreniz, ilim muhitiniz, ilim alanınız hangi standartları içerirse içersin, o alanda Allah'ın yardımı sizin talebiniz üzerine size mutlaka ulaşır. Öyleyse siz bahtlı insanlarsınız. Başkalarından farklısınız. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olamazsınız. Sizden çevrenizdeki insanlara sadece güzellikler ulaşmalıdır. Onlara mutluluk saçmak üzere varsınız. Onların size düşman olmaları sakın sizi korkutmasın. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir muhteşem dünya kurmuş Allah Teala. 23 derecelik bir eğimle bir dünya. Eğer biraz daha güneşten uzak olsa insanlar soğuktan ölecek. Biraz daha güneşe yakın olsa insanlar sıcaktan ölecek. Öyle bir dizayn ki bir eliptik yörünge üzerinde dünya güneşin etrafında döner ha döner. Ve sizler sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzun şuurunda olun. Siz gelecek günlerde, gelecek yıllarda bu dünyaya ışık tutanlar olacaksınız. Allah'ın birçok dinleri oluşturmadığını, sadece bir tek dini insanlık tarihi boyunca insanlara yaşattığını sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Herkese öğreteceksiniz. Gelecekte dinler birleştirilecektir. Sizin kıymetiniz asıl o zaman dünyada anlaşılacaktır. Bütün dünyaya sizler ışık tutacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzün üzerinde din çeşidi var. Küçücük gruplar bile bir din sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Realiteye baktığınız zaman din tabiatıyla kitap sahiplerinin dinidir. Ve hiçbir kitap sahibine Allah-u Teala diğerlerinden farklı hiçbir şey vermemiştir. Yani Hazreti Musa'ya ne söylemişse, Hazreti İsa'ya ne söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne söylemişse, bütün peygamberlere, bunlara olduğu gibi bütün peygamberlere aynı şeyi söylemiştir Allah-u Teala.